0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini yapan Lübnanlı mevkidaşı Joseph Dan'la Ankara'da bir araya geldi. Erdoğan, Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimiz sürüyor, dedi. İsrail'in insanlık suçu işlediğini vurgulayan Erdoğan, bölgede güvenliğin desteklenmesi için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye'nin yer almak istediğini söyledi. 14 Ağustos 2001'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurulan AK Parti 25. yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Etkinliklerde çeyrek asırda hayata geçirilen projeler ve reformlar anlatılacak. AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetine dikkat çekilecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni dönemine yönelik toplantılar devam ediyor.

bugün toplanacak. Toplantının gündeminde kurultay süreci olacak. Yeşil vatanı savunan Alev savaşçılarından sevindirici haberler peş peşe geliyor. Balıkesir'in Edremit, Muğla'nın Seydikemer ve Antalya'nın Kaş'la Kumluca ilçelerindeki yangınlar tamamen kontrol altına alındı. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü Antalya Alanya, Muğla Fethiye ve Mersin Gülnar'daki yangınların enerjisi de büyük ölçüde düşürüldü. Aydın Çin'e ve Balıkesir Gömeş'te ise mücadele devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Cem Küçük gözaltına alındı. Küçük hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Küçük'ün jandarmadaki işlemleri sürüyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 7 şüpheli daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. Toplam tutuklu sayısı 35'e ulaştı. Tutuklanan bazı şüphelilerin savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yolsuzluk davasında ara karar çıktı. Mahkeme heyeti tutuklu 37 sanıktan 16'sının tahliyesine karar verdi. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, soruşturmada tutuklu sayısı 20'ye çıktı. En düşük emekli aylığı 23.552 liraya yükseldi. Emekli aylığının artırılmasını içeren düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 12 üniversite 642 kişilik personel alımı yapacak. Personel alımına ilişkin ilanlar resmi gazetede yayımlandı. Aralarında Boğaziçi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü'nün de bulunduğu 12 üniversitenin başvuru şartları ile ilgili detaylara resmi gazeteden ulaşılabilir. Ticaret Bakanlığı da 14 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını açıkladı. Jandarma Genel Komutanlığı ise muvazzaf tabip, diş tabibi, subay ve sağlık as subay ihtiyacını karşılamak üzere Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi'ne 30 öğrenci alacağını duyurdu. Ayrıca İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı için uzman erbaş alımı yapılacak. Türkiye'nin Gökvatan'da gücüne güç katacak Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarik sürecinde önemli bir eşik aşıldı. İngiliz savunma şirketi BAE Systems, Türkiye'nin sipariş ettiği 20 adet savaş uçağının üretimine başlandığını açıkladı. Uçakların ilk teslimatının 2030 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze konusunda kritik bir açıklama yaptı. Trump, Hamas ve Gazze'deki grupların silah bırakması konusunda uzlaşı sağlandığını duyurdu. Anlaşma kapsamında İsrail unsurlarının Gazze'den çekileceğini söyledi. Trump, arabulucu Türkiye'ye de çabaları için teşekkür etti. Hamas'tansa sürecin İsrail'in taahhütlerini yerine getirmesine bağlı olduğu açıklaması geldi. Fas kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahale edildi. Denizden yüzlerce kişi kurtarıldı, iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ceuta Özerk Yönetimi ulusal acil durumu ilan edilmesini istedi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, hükümetin tüm kaynaklarını seferber ettiğini açıkladı. Spor. Avrupa arenasında iki temsilcimiz sahne aldı. Beşiktaş, Avrupa Ligi ikinci eleme turunda evinde tek golle geçtiği Midtjylland'ı bu kez deplasmanda 2-0 mağlup etti. Siyah beyazlılar böylece adını 3. eleme turuna yazdırdı. Temsilcimiz 3. turda Çekya ekibi Hradec Králové ile eşleşti. Başakşehir ise Konferans Ligi 2. eleme turunda Inter Turku'ya konuk oldu. 1-1'in rövanşında rakibine 2-0 mağlup olan temsilcimiz Avrupa defterini erken kapattı. UEFA FIFA'nın Dünya Kupası ve diğer organizasyonlardaki mülkiyet haklarını özel yatırımcılara devretme planına karşı çıktı. Plan tamamen iptal edilmezse 55 üye ülkenin milli takımlarının FIFA organizasyonlarına katılmayacağını duyurdu. UEFA, FIFA'dan organizasyonların özel mülkiyete açılmayacağına dair bağlayıcı güvence istedi. Haberleri dinlediniz.

Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Haftanın son iş gününde TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından, Sabahın Namesi programından sevgi ve saygıyla, hürmetle selamlıyoruz sizi. Sabahın Namesi'nde günü en sevilen şarkılarla başlatıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bizler programı hazırlayan Gaye Görkem Özçelik, teknik yönetimde Muhammed Eğricesu ve spikeriniz ben Muammer Demiröz. İlk olarak sizler için seçtiğimiz şarkılarla birlikte karayolları ile hava durumuna yer vereceğiz programımızda. Sonrasında ise sizin seçtiğiniz şarkılar alacak sırayı. TRT Name'den canlı olarak dinlediğiniz Sabahın Namesi programına 0552 040 66 44 numaralı WhatsApp hattından ulaşabilir, isteklerinizi yazabilirsiniz efendim. Ayrıca Facebook'taki TRT Name'nin resmi sayfasından da mesajlarınızı bekliyoruz. Programımızda ilk olarak bestesi Yusuf Nakes'ine, güftesi Orhan Seyfi Orhun'a ait Neşe Öztaş'ın seslendireceği Muhayyer Kürdi bir şarkı yer alıyor. Hani o bırakıp giderken seni bu öksüz tavrını takmayacaktın?

Selim Öztaş söyledi, Ahmet Gazi Ayan şarkısını Muhayyer Kürdi eserdi. Neyliyim, neyliyim ben böyle yani. Sabahnamesi Hicaz bir eserle devam ediyor. Şarkının bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na, güftesi Mehmet Karaca'ya ait. İlknur Elbilsin gelecek mikrofona. Bu ne acı, bu ne keder. Sus kalbim, sus artık yeter.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Bestesi Vedat Çetinkaya'ya, Reyhan Güftesi Reyhan Muralı'ya ait Kür Dili Cazkar şarkıyı Vedat Çetinkaya'nın kendi sesinden dinledik. Bestesi

de sanatçıya aitti. Yine hasretini saldın deli başıma, yine yüreğim sensiz isyanlarda. Saatimiz 7.25, sabahın namesi kürdilicazkar bir eserle devam ediyor. Erdoğan Berker şarkısını Teoman Volkan Özselçuk yorumuyla sizlere sunuyoruz. Seninle olursam ömür boyunca, hayat ne kadar hoş, ne güzel olur.

Melda kuyucu kılıç söyledim. Gül yüzünde güller solsa ağlarım. Bağlarında ak bağrımı dağlarım. Erol Sayan şarkısıydı. Kürdeli icazkar eseri. Sizler için söyledi Melda Kuyucu Kılıç. Saatimiz 7.31. Sabahın namesinde şimdi sırayı Suat Güney alıyor uçak bir eserle. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek?

0: Bestesi Aleko Bacanos'a ait Acem Aşıran şarkıyı Didar Aliye Koyuncu söyledi. Gel ey denizin nazlı kızı, nuşi şarap et. Çık sahile gel sineden bir alemi abet.
1: Sıradaki şarkı sizin. TRT Name sizin için çalıyor.
0: Saatimiz 7.38 değerli TRT Name dinleyicileri, sevgili dinleyicilerimiz. TRT İstanbul Radyosu'na hazırladığımız programımız Sabahın Namesi İstanbul Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor. İstekleriniz için bizlere Facebook'ta TRT Name'nin resmi sayfasından ya da 0552 040 66 44 numaralı WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. Bekliyoruz efendim. Günün ilk isteği Selda Karayiğit'ten gelmiş, Edirne'den selamlamış bizi. Edirne'den sevgiler demiş, iyi yayınlar, teşekkür ediyoruz. Mümkünse belki bir sabah geleceksin adlı eseri rica ediyorum demiş, armağan olsun. Şarkıya ortak olan dinleyicimiz bakıyorum Ahmet Uzal. Günaydın demiş, İzmir Buca'dan selamlamış, iyi yayınlar kolay gelsin demiş. Ahmet Uzal ailesine armağan ediyor. Başka ortak olan dinleyicimiz var mı bakıyorum. Ahmet Uzal en son onu duyurmuştuk. Evet, Ahmet Uzal ve sevdiklerine armağan olsun diyoruz. Şekip Ayhan Özışık şarkısı Vedat Kaptan Yurdakul söyleyecek efendim. Bakıyorum, evet, şarkının sözlerine hemen rast eser. Belki bir sabah geleceksin, lakin vakit geçmiş olacak.

Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın Kürt dinleyici asker eseri Alp Arslan'dan dinledik. Eserin bestesi Münir Nurettin Selçuk'a güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a aitti. Bu şarkıyı Güler Karahan Dikili'den istemiş. Yerine getirdik efendim. Dikili'den bizi selamlamıştı Güler Hanım. Ve bu şarkıyı istemişti. Güler Hanım bu şarkıyı İskenderun'daki koro arkadaşlarına, TRT Name dinleyicilerine ve yayın ekibine armağan etti. Teşekkür ediyoruz. Ercan Göktaş da Eskişehir'den aramıza katılmış, ortak oldu. İsmet Köktü Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selamlamış bizi. Ona ve sevdiklerine de dostlarına da armağan olsun diyoruz. Saatimiz 7.49, Sabahın Namesi Segah bir eserle devam ediyor. Eserin bestesi Emin Ongan'a, güftesi Hilmi Soykut'a ait Sezen Özmen'den dinleyeceğiz. İbrahim Özdemir Bolvedin'den selamlamış, her zaman olduğu gibi kadim dinleyicilerimizden eksik olmasın. Selamlamış, teşekkür ediyoruz. Baharı Okşuyor Ellerim adlı eseri rica ediyorum demiş kendisine. Armağan ediyor ve yayın ekibine ve TRT Name dinleyicilerine teşekkür ediyoruz. İbrahim Özdemir ve sevdiklerine armağan olsun. Sezen Özmen söylüyor, baharı okşuyor ellerim meltemlerde burcu burcu.

Çetin Körükçü söyledi Hüzzam şarkıyı. Eserin bestesi Münir Nurettin Selçuk'a, güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a aitti. Sevdiğim dünyalar kadar gel dese bir gün, gel dese. Bu şarkıyı Şevki Şahinoğlu Isparta'dan aramıza katılmış, istemiş. Şarkısını da dostlarına, yakınlarına armağan ediyor. Yayın ekibine de armağan etmiş. Teşekkür ediyoruz. Şevki Şahinoğlu'na bakıyorum. Şarkıya ortak olan dinleyicimiz Şükrü Özdamar, Niğdebor'dan mutlu ve huzurlu bir gün olsun demiş. Annesine ve yakınlarına armağan etti. Zonguldak Gökçebey'den Zeki Başoğlu'na, Zeki Başoğlu aramıza katılmış. Ona ve sevdiklerine de armağan olsun bir diğer kadim dinleyicimiz. Osman Selçuk Altın da günaydın demiş, iyi yayınlar dilekleriyle merhaba demiş. Kara Mürsel'den aramıza katılmış. Eşine, dostlarına ve TRT Name dinleyicilerine armağan etti. İhsan Demircioğlu da Ankara Yeni Mahalle'den günaydın demiş. İstanbul Radyosu'nu selamlamış. Teşekkür ediyoruz. Ona ve sevdiklerine de armağan ederim. Taceddin Kulak da Bolu Mengen'den günaydın demiş. Dostlarını selamlamış. Taceddin Kulak ve dostlarına da armağan olsun dedik. Saatimiz 7.56. Programımız Samime Sanay'ın söyleyeceği Hüzzam bir şarkıyla devam edecek. Eserin bestesi Erdoğan Berker'e, güftesi Mehmet Erbulan'a ait. Seniha Cengiz Han, Samsun'dan günaydın demiş. Kadim dinleyicilerimizden eksik olmasın, yalnız bırakmamış. Samsun'dan günaydın, mutlu sabahlar. Gel yine Ceylan Gözlüm Bana Eskisi Gibi adlı eseri eşim Mehmet Bey'e, TRT Name dinleyicilerine, yayın ekibine ve doğum günüymüş bugün yeğeni Elif Ceylan Resuloğlu'na armağan etti. Teşekkür ediyoruz. Nice yıllar sevdikleriyle diyoruz. Biz de yeğenine ve sevdiklerine armağan olsun. Seniha Cengiz Han'a. Evet, Samime Sanay söylüyor. Gel yine Ceylan Gözlüm Bana Eskisi Gibi.

Cengiz Han Sönmez söyledi, geç kaldım. Muhayyer Kürdi şarkıydı. Eserin bestesi Soner Özer'e, güftesi Nuray Öngeç'e aitti. Bu şarkıyı Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkın istemiş, yerine getirdik. Uzunca bir mesajla yayın ekibini selamlamış, teşekkür ediyoruz. Koro arkadaşlarına, TRT Name dinleyicilerine ve yayın ekibine armağan ediyor. Çay Cuma'daki arkadaşı Saffet Bilere de armağan ediyor. Geç kaldın şarkısını istemişti, yerine getirdik. Sevgili dinleyiciler, Ayhan Aşkın ve sevdiklerine armağan olsun diyoruz. Zeki Gün de Burdur Esenevler'den selamlamış. Kadim dinleyicimiz, bir başka kadim dinleyicimiz yayın ekibini selamlamış. Şarkıya ortak olmuş dostlarına, TRT Name dinleyicilerine ve yayın ekibine armağan etti. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar dilekleri için ayrıca. İsmet Köklü de Kayseri Kara Kimse Mahallesi'nden selamlamış. Ona ve sevdiklerine de armağan ettik. İyi yayınlar dilekleri için İsmet Köklü'ye de teşekkürler. Saatimiz 8'i 8 dakika geçiyor. Şimdi Hicaz bir şarkı var sırada. Güftesi Seyrani'ye, bestesi Haydar Telhürner'e ait şarkıyı Mediha Şen Sancakoğlu söyleyecek. Bu şarkıyı Müjgan Yerce, Mutlu Sabahlar demiş. Hüsnüne güvenme ey ruhi mahım adlı şarkıyı rica ediyorum demiş. Armağan olsun Müjgan Yerce ve sevdiklerine. Evet, Mediha Şen Sancakoğlu geliyor mikrofona. Hüsnüne güvenme ey ruhi mahım.

0: Hicran oku sinem deler, olmaktadır halim beter. Hüseyin'in şarkıyı Serdar Kaşıkçılar söyledi. Eserin bestesi Şevki Bey'e, güftesi Mehmet Sadi Bey'e aitti. Bu şarkıyı Çay Cuma'dan, Zonguldak Çay Cuma'dan Saffet Bilir istemiş, yerine getirdik. Eşine, oğluna, gelinine, torunlarına armağan ediyor. Müziksever arkadaşları, müzisyen arkadaşları, koro arkadaşlarına da armağan ediyor, dostlarına. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. İbrahim Kaçar da kolaylıklar diliyorum demiş. Eskişehir Yunus Emre'den aramıza katılmış. Armağan olsun İbrahim Kaçar ve sevdiklerine ortak olmuştu. Musa Aytu günaydın efendim, iyi günler demiş. Bartın'dan selamlamış bizi. Musa Aytu'ya da armağan ettik. Enis Türk İzmir Bergama Gökçeyurt'tan günaydın demiş. Sıradaki esere ortak olmak istemişti, armağan ettik. Eşine, oğluna, kızına ve aile üyelerine armağan etti Enis Türk de. Ümit Sağlam Dinar Hacı Beşirli'den selamlar demiş. Hayırlı yayınlar, teşekkür ediyoruz. Ümit Sağlam ve sevdiklerine de armağan olsun diyoruz. Saatimiz 8.17. Sabahın Namesi yol durumunun ayrıntılarıyla devam ediyor.
1: Karayollarında durum.
0: Tem Otoyolu'nun 0-3. kilometreleri arasında Gazi Osman Paşa Kavşağı, Kemerburgaz Kavşağı mevkiinde bulunan Akşemsettin Viyadüğü'nde ders onarım çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar süresince Kuzey Yol platformunda Edirne istikameti, gece saatlerinde bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılacaktır. Gündüz saatlerinde ders üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sağlanacaktır. İzmir Çevre Otoyolu'nun Uzundere Kavşak kollarıyla Selvay giriş ve çıkış kollarında 3 Ağustos 8 Ağustos tarihleri arasında çalışma yapılacaktır. Çalışma esnasında kontrollü olarak emniyet şeridi trafiğe kapatılacaktır. Trafik akışı diğer şeritten sağlanacaktır. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54-58. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya-Afyon-Karahisar yönü kapalı olup trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanmaktadır. Ankara-Kırıkkale yolunun 35-37. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle çalışma yapılan kesimde Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü

0: Kuzey Çevre Yolu'nun 12-13. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Kırıkkale-Yozgat yolunun 68-71. kilometreleri arasında muhtelif yerlerde şerit daraltılarak bordür çalışması olduğundan sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5-6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Bingöl-Solhan yolunun 5-6. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Çavdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 5-12. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Ve Çanakkale-Çan yolunun 39-40. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanmaktadır.
1: Sabahın Namesi TRT İstanbul Radyosu'ndan devam ediyor.
0: Saatimiz 8'i 20 dakika geçiyor değerli TRT Name dinleyicileri. Sabahın Namesi'nde şimdi Hüzzam bir eser var. Nurten Demirkol gelecek mikrofona. Bestesi Muzaffer İlkara, güftesi Şahiste Hanım'a ait şarkıyla sizlerle olacak. Nurten Demirkol bu şarkıyı Adana'dan Selahattin Erzi kadim dinleyicilerimizden yayın ekibini selamlamış, aramıza katılmış, teşekkür ediyoruz. Kalbime koy başını doktor, nabzımı bırak adlı eseri eşim Yıldız Erzi'ye ve yayın ekibine, TRT Nami dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Armağan olsun. Nurten Demirkol'dan dinliyoruz. Kalbime koy başını doktor, nabzımı bırak.

0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleriyle bu akşam Erzurum çevrelerini yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak, Marmara'da ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bölgelerimize göre hava durumu şöyle: Bursa 31 derece, Çanakkale 30 derece, Marmara bölgesiyle başladık tabii ki. Bursa 31, Çanakkale 30 derece, İstanbul 29 derece, Kırklareli yine 29 derece. Ege bölgesi, Afyonkarahisar 28 derece, Denizli ve Muğla 37 derece, İzmir 36 derece. Akdeniz bölgesi, Adana 36 derece, Antalya 39 derece, Burdur ve Hatay 34 derece. İç Anadolu, Ankara 29 derece, Eskişehir 30 derece, Konya 28 derece, Nevşehir 27 derece. Batı Karadeniz, Bolu 28 derece, Düzce yine 28 derece, Kastamonu 27 derece, Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz, Amasya 25 derece, Rize 27 derece, Trabzon 26 derece, Samsun 28 derece. Doğu Anadolu bölgesi, Erzurum 32 derece, Kars 29 derece, Malatya 37 derece, Van 31 derece ve Güneydoğu Anadolu bölgesi, Mardin 40 derece, Siirt 42 derece, Şanlıurfa ve Diyarbakır 43 derece.
2: Sabahın Namesi TRT İstanbul Radyosu'ndan devam ediyor.
1: Saatimiz 8.27. İstanbul'dan canlı olarak sunduğumuz, İstanbul Radyosu stüdyolarından canlı olarak seslendiğimiz değerli TRT Name dostları, Sabahın Namesi şimdi Ayfer Er'in söyleyeceği Hüzzam şarkıyla devam edecek. Eserin bestesi Talat Dere, güftesi Cengiz Han Altuntaş'a ait. Erdek'ten Gülsefa Can Bolat aramıza katılmış, yalnız bırakmamış, teşekkür ediyoruz. Ve Kalbim Yanıyor Her Ne Zaman ismini Ansam adlı Hüzzam eseri rica ediyorum demiş. Armağan olsun Yusuf'a, Can Bolat'a ve sevdiklerine diyoruz. Ayfer Er sizlerle. Kalbim yanıyor her ne zaman ismini ansam.

Ahmet Özhan'dan dinledik. Bestesi Suat Sayın'a ait eseri Kürdili icazkar şarkıydı. Bu akşam yine dertlerimle baş başa kaldım. Bu şarkıyı Uşak'tan Meral Özhan istemiş ve bakıyorum eşine, dostlarına, yakınlarına armağan etti. Eşi Erol Bey'e ve yayın ekibine de teşekkür ediyoruz. Selamlar, sevgiler demiş. Bakıyorum ortak olan dinleyicimiz var mı? Diğer şarkılara geçiyoruz o zaman. Şimdi saatimiz 8.37, Muhayyer Kürdi bir eser var sırada. Belgin Gök sizlerle olacak, Teoman Alpay şarkısı. Gemli Kumla'dan Nebahat Yalnız aramıza katılmış, selamlamış bizi, teşekkür ediyoruz yayın ekibini. Bursa'daki ablasına armağan ediyor. İstediği şarkıysa Yalnız Kalan Ruhumun Acısı Çok Derindir. Ya da bildiğimiz diğer adıyla Sarmaşık Gülleri, armağan olsun. Belkin Gök söylüyor sizlerle efendim.

Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü. O günkü gördüm seni, yaktın, ah yaktın beni. Acem Kürdi şarkıyı Suat Sayın'dan dinledik. Eserin bestesi muallim İsmail Hakkı Bey'e aitti. Bu şarkıyı Ankara'dan Erdal Uçman istemiş. Eşi İlkay Hanım'a armağan etti. Biz de yerine getirdik. Armağan olsun efendim. Ortak olan dinleyicilerimiz ise bu şarkıyı Mehmet Turan Kahramanmaraş Afşin'den selamlamış. Hemşehrilerine de armağan etti. Emine Atamer Trabzon'dan merhabalar iyi yayınlar demiş. Ona da armağan olsun. Fatma Ateşok Almanya'dan günaydın hayırlı günler demiş. Yayın ekibini selamlamış. Şarkıya ortak olmuş. Armağan olsun. Adnan Önem de bakıyorum iyi yayınlar dilekleriyle aramıza katılmış. Adnan Önem ve sevdiklerine de armağan ettik. Saatimiz 8.45 sabahın namesi şimdi bestesi Halil Aksoy'a güftesi Ayten Baykal'a ait Nihavent eserle devam edecek. Zeynur Demirbilek gelecek mikrofona. Bu şarkıyı Oğuz Onur istemiş. Ankara Küçükesat'tan günaydın demiş. Yayın ekibini selamlamış. Uzunca bir mesajla teşekkür ediyoruz. Unutmadım seni bir an, bir alevsin kalpte yanan adlı eseri ailesine, yakınlarına armağan ediyor. Dostlarına da, koro arkadaşlarına uzunca bir mesaj. Böyle özetliyorum. Kabul buyurunuz lütfen. İyi ki varsınız demiş. Teşekkür ediyoruz Oğuz Onur ve sevdiklerine armağan olsun. Sizler iyi ki varsınız ki biz bu yayınları yapabiliyoruz. Sizlere armağan ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz teşekkür ediyoruz. Dinlemek için bizi tercih ettiğinizden dolayı. Evet Zeynur Demirbilek söylüyor. Unutmadım seni bir an, bir alevsin kalpte yanan.

Faruk Salgar'ın sesinden dinledik. Eserin bestesi Avni Anadolu Güftesi Halil Soyuer'e aitti. Kürdili Hicazkar şarkı Bir Geceye Bir Ömür Verilir Kanlıca'da. Bu şarkıyı Gülten Duran Mersin'den merhaba demiş. Mutlu sabahlar, eksik olmayınız iyi dilekleriniz için. Gülten Duran istemişti, yerine getirdik. Yayın ekibine, TRTNAME dinleyicilerine armağan etti. Teşekkür ediyoruz Gülten Duran'a. Erol Çelik de şarkıya ortak olmuş. Zonguldak'tan selamlamış bizi. Radyosu başında şu anda yayını dinleyen TRTNAME dinleyicilerine armağan olsun dedi. Mersin'den de Zeki Arman, güzel bir cuma sabahından iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Ailesine

TRTname dinleyicilerine armağan etti o da. Hikmet Kocabıyık, Eline Uzun Köprü'den günaydın. Hasan Cengiz de Antalya Korkuteli Avdan Köyü'nden selamlamış. Onlara da ve sevdiklerine de armağan olsun diyoruz. Şimdi sevgili dinleyiciler, Milhat Gülses'i dinleyeceğiz. Nihavend bir şarkıda. Eserin bestesi Necip Gülses'e güftesi Hüsamettin Olgun'a ait. Ve bu şarkıyı Süleyman Altuner, Niksar Çamiçi ailesinden aranıza katılmış ve istemiş. Ve hemşehrilerine armağan ediyor sevgili dinleyicimiz. Geçmez diyorlardı bir çiçekle yaz, seninle geçen bu kaçıncı yaz adlı eseri rica ediyorum demişti. Armağan olsun Süleyman Altuner ve sevdiklerine. Melihat Gülses söylüyor. Ben aşkı ilk defa sende tanıdım.

Muhayyer Kürdi eserdi, Yahya Geylan söyledi. Eserin bestesi Kutlup Ayasya Güftesi Metin Vural'a aitti. Acıların senden vefalı çıktığı geleceğim deyip bekletmediler. Bu şarkıyı Sapanca'dan Nedret Ünlü istemiş, TRT Nami dinleyicilerine.

bir eserle mikrofona Kemal Cener girecek. Eserin bestesi Saadettin Kaynağı Güftesi Vecdi Bingöl'e ait. Karadeniz Ereğli'den Fatma Açan aramıza katılmış. Leyla bir özgecandır, kara gözlü ceylandır adlı eseri. Uzunca bir listeye bakıyorum, dostlarına, yakınlarına armağan ediyor. Erdemir Musiki Derneği üyelerine, yayın ekibine ve TRT Name dinleyicilerine armağan ediyor. Bakıyorum, Bilecik Huzurevi sakinlerine de selam olsun. Onlara da armağan etmiş dinleyicimiz Fatma Açan. Gönül dolu sevgiler demiş, armağan olsun sevgili dinleyicilerimiz. Kemal Cener söylüyor, Leyla bir özgecandır, kara gözlü ceylandır.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

Gel şu üzüntüyü bir yana bırak. Neşe Öztaş söyledi Mediha Şen Sancakoğlu şarkısını. Eserin makamı Kürdili Cazkar'dı. Bu şarkıyı Sakarya'dan Zafer Özkara istemiş, yerine getirdik, armağan ettik. TRT Nami dinleyicilerine ve yayın ekibine armağan etti. Zafer Özkara'ya da teşekkürler. Şimdi çok güzel bir eserle mikrofona Cavit Tanürek gelecek. Muzaffer İlkar şarkısı. Hicaz makamındaki bir eserle sizlerle olacak sanatçı. Engin Erdoğan Çanakkale'den selamlamış. Gönlümün şarkısını gözlerinde okudum. Şarkısını rica ediyorum demiş. Çocuklarına armağan ediyor ve yayın ekibine teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Yalova'dan Necmi Kocaoğlu da Çiftlik Köy'den aramıza katılmış ve ortak olmuş şarkıya.

Necla Özmen söyledi. Tahir makamında bestesi Fehmi Tokay'a ait eseri. Gönül vermişken el çektim güzelden. Bu şarkıyı Hacı Bektaş Köşektaş Köyü'nden Durmuş Altuntaş istemiş. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Ve TRT Nami dinleyicilerine, yayın ekibine armağan etti. Eksik olmayınız. Sırada Mahur makamında bir şarkı var. Serhat Sarpel gelecek mikrofona. Serhat Sarpel, Muzaffer İlkar şarkısı söyleyecek sizler için. Bu şarkıyı Kayseri'den Kadir Erciyas istemiş. Eşine armağan ediyor ve TRT Nami dinleyicilerine Kayseri'den Kadir Erciyas. İlk şarkımda sen vardın, son şarkımda yine sen varsın adı şarkıyı Kadir Erciyas eşine ve TRT Nami dinleyicilerine armağan etti. Serhat Sarpel'den dinliyoruz.

0: CRC Name.
1: Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

musikisinin büyülü namelerine konu olmuş. Sevgi, dostluk, vefa, özlem, hasret, aşk, mevsimler, yıllar ve daha nicelerini değerli konuklarımızla her hafta ele alıp engin namelerle buluşturuyoruz. Murat Seçkin'in hazırlayıp sunduğu şarkıların rengi her hafta pazartesi günü saat 13'te TRT Name'de.

Bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Facebook'ta TRT Name resmi sayfamızda, Twitter'da @TRTName hesabımızda sizlerleyiz.

Sevdalı bakardı gri gözlerin. Zübeyde Yalın Öktem şarkısını Canan Sezgin Geylan yorumuyla sizlere sunduk. Nihavend eseri. Bu şarkıyı Reyhan Baş Samsun'dan bizi selamlamış. Reyhan Baş istemişti, armağan ettik, yerine getirdik. Ve Reyhan Baş da yayın ekibine ve TRT Nami dinleyicilerine, dostlarına armağan etti. Mersin Erdemli'den, kadim dinleyicilerimizden Ahmet Özçelik de şarkıya ortak olmuş, yayın ekibine ve TRT Nami dinleyicilerine armağan etti. Bakıyorum, başka ortak olan dinleyicimiz var mı? Sıradaki şarkıya geçelim o zaman. Saatimiz 9.37 bu arada. Programımızın da sonuna yaklaşmaktayız sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi Yesari Asım Arsoy şarkısını Asım Anasım'dan dinleyeceğiz. Nihavend eser yine. Ali Özyener Gaziantep'ten selamlamış. Bu şarkıyı istemiş, bekledim de gelmedin, sevdiğimi bilmedin adlı eseri rica ediyorum demiş. Ve Ali Özyener de Dilara Acıburç Göksu, Halil İbrahim Zengin, Mehmet Yağcı ve TRT Nami dinleyicilerine armağan ediyor. Asuman Asım'dan dinliyoruz, bekledim de gelmedin, sevdiğimi bilmedin.

Şahin Çangaz şarkısıydı. Gökhan Sezen söyledi Hicaz eseri. Beni saran sevgine yıllardır doyamadım. Piraye Özgün Samsun'dan selamlamış yayın ekibine. Teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için. Ve bu şarkıyı istemişti. Piraye Özgün, kardeşi Sevtap Bayraktar'a, eşi Tuğsal Bey'e ve yayın ekibine, TRT Name dinleyicilerine armağan etti. Sevgili dinleyicilerimiz, bakalım başka ortak olan var mıydı şarkıya? Yoksa sıradaki şarkıya geçelim hemen o zaman. Yusuf Nalkesen şarkısı var sırada, Kürdi bir eser. Nazlı Kanaat söyleyecek. İzmir Yeşilyurt'tan Ceyhan Bölükbaş selamlamış. Kolay gelsin demiş. Ceyhan Bölükbaş ve sevdiklerine, tüm TRT Name dinleyicilerine armağan olsun o zaman. Kürdi eser dedik. Nazlı Kanaat geliyor mikrofona. Nar tanem diyor.

0: geçer bilmem.
1: Bestesi ve güftesi Mahmut Oğul'a ait şarkıyı Hasan Eğren'den dinledik. Nasıl geçer sensiz bu yaz? Bu şarkıyı Emirgan'dan Emre Doğan TRT Nami dinleyicilerine ve yayın ekibine armağan etti ve sevdiklerine Emre Doğan ve sevdiklerine de armağan olsun diyoruz. Evet değerli dinleyicilerimiz, veda vakti geldi. Sabahın Namisi programında size çok güzel bir Kürdi eserle veda edeceğiz. Hüzün Bana Çok Yakıştı Kürdi şarkı Nazire Savran'dan dinleyeceğiz. Eserin bestesi Soner Özer'e, güftesi Ali Akçeken'e ait. Bakıyorum bu şarkıyı isteyen dinleyicimiz bütün TRT Nami dinleyicilerine biz de armağan edelim. Sevgili dinleyiciler ve veda edelim sizlere. Birbirinden güzel namelerle TRT Türk Sanat Müziği'nin nameleriyle birlikteliğimizin sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Programı sizler için Gaye Görkem Özçelik hazırladı. Teknik yapımda sevgili Muhammed Eğrice sos sesimizi ulaştırdı. Ellerine sağlık diyorum her ikisinin de bu güzel program için. Spikeriniz ben Muammer Demiröz. Yaklaşık 3 saat önce birlikteydik. Size eşlik ettim efendim. Önce güzel bir gün sizlerle olsun, sonrasında mutlu, sağlıklı, keyifli, güzel bir hafta sonu sizlerle olsun diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Huzurlarınızdan sevgi, saygı, hürmetle ayrılıyoruz ekip olarak. Hoşça kalın, esen kalın, TRT Name'de kalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk ve Türkiye yüzyılının dayanakları üzerine Türk Gün Gazetesi'ne röportaj verdi. Türk ve Türkiye yüzyılı tasavvuru için önce altyapı oluşturulması gerektiğini belirtti. Bahçeli, değişen dünya, bölge ve ülke gerçekleri bizim de çağın ruhuna uygun bir konumlandırma yapmamızı gerekli kılmıştır ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni dönemine yönelik toplantılar devam ediyor. Meclisteki kapalı toplantıda grup yönetimi belli oldu. Meclisteki toplantıya 25 milletvekili katıldı. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, katılım sağlamayan milletvekillerinin mazeret bildirdiğini söyledi. Öztrak, CHP'nin grup toplantılarını salı günü yapmaya devam edeceğini de belirtti. Merkez Yönetim Kurulu ise bugün toplanacak, toplantının gündeminde kurultay süreci olacak. En düşük emekli aylığı 23.552 liraya yükseldi. Emekli aylığının artırılmasını içeren düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yaklaşık 5 milyon emekli ilgilendiren düzenleme ile birlikte en düşük emekli aylığı 3.552 lira arttı. Maaş farkı ödemeleri SGK tarafından belirlenen ödeme takvimi doğrultusunda hesaplara yatırılacak. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 7 şüpheli daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. Toplam tutuklu sayısı 35'e ulaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla polis ekipleri 8 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu düzenledi. İstanbul merkezli operasyonda 26 şüpheli yakalandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yolsuzluk davasında ara karar çıktı. Mahkeme heyeti tutuklu 37 sanıktan 16'sının tahliyesine karar verdi. Yeşil vatanı savunan Alev savaşçılarından sevindirici haberler peş peşe geliyor. Balıkesir'in Edremit, Muğla'nın Seydikemer ve Antalya'nın Kaş'la Kumluca ilçelerindeki yangınlar tamamen kontrol altına alındı. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü Antalya, Alanya, Muğla, Fethiye ve Mersin, Gülnar'daki yangınların enerjisi de büyük ölçüde düşürüldü. Aydın, Çin'e ve Balıkesir, Gömeş'te ise mücadele devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Türkiye ve Irak arasında gelişen stratejik işbirliğine ilişkin açıklama geldi. Bakanlık, iki ülke arasındaki imzalanan anlaşmaların bölgesel istikrar ve güvenlik için taşıdığı öneme dikkati çekti. Son yıllarda geliştirilen işbirliğinin terörle mücadelede elde edilen başarının en önemli unsurlarından biri olduğu vurgulandı. Türkiye'nin Gökvatan'da gücüne güç katacak Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarik sürecinde önemli bir eşik aşıldı. İngiliz savunma şirketi BAC Systems, Türkiye'nin sipariş ettiği 20 savaş uçağının üretimine başlandığını açıkladı. Uçakların ilk teslimatının 2030 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında gerilim sürüyor. Amerikan ordusunun dün Keşme Adası'na düzenlediği ve biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya Tahran sert tepki gösterdi. İran Meclis Başkanı Kalibaf, "Bunun bedelini ödeyecekler," dedi. İran devrim muhafızları Bahreyn'deki Amerikan üssüne hedef aldığını duyurdu. Açıklamada üssün lojistik kapasitesinin zarar gördüğü savunuldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Gazze konusunda kritik bir açıklama yaptı. Trump, Hamas ve Gazze'deki grupların silah bırakması konusunda uzlaşı sağlandığını duyurdu. Anlaşma kapsamında İsrail unsurlarının Gazze'den çekileceğini söyledi. Trump, arabulucu Türkiye'ye de çabaları için teşekkür etti. Hamas'tansa sürecin İsrail'in taahhütlerini yerine getirmesine bağlı olduğu açıklaması geldi. Fas kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahale edildi. Denizden yüzlerce kişi kurtarıldı, 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Olay İtalya ve İspanya arasında krize neden oldu. İtalya'nın Schengen İspanya'ya kapatılsın çağrısına Madrid tepki gösterdi. Haberleri dinlediniz.

Geçmiş zaman olur ki. Zengin makamlar, eşsiz nameler ve anlamlı dizelerle musiki severlerin ortak duygularda buluştuğu program Geçmiş Zaman Olur Ki ile huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Radyolarınızın başına hoş geldiniz değerli dinleyenler. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından sizleri sevgiyle selamlıyoruz. Bugün de teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e geçmişten günümüze harika bir yolculuğa çıkaracağız sizleri. Programımızın ilk eseri Hüzzam makamında bir Marco Çolakoğlu bestesi, Güfte Mustafa Nafiz Irmak imzalı ve nostaljik bir kayıtla sizlere merhaba diyoruz. Muazzez Abacı'nın sesinden dinliyoruz bu özel eseri. Akşam dönüşü geçtim o esrarlı bağından, bir gül koparıp kalbime taktım yanağından. Hicranı teselli diye içtim dudağından, bir gül koparıp kalbime taktım yanağından.

Yusuf Dağkese'nin sevilen Hüzzam şarkısını Seçil Heper icrası ile dinledik. Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün. Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün. Nostaljik paylaşımlarımız Geçmiş Zaman Olur Ki programında devam ediyor sevgili dostlarımız. Hüzzam makamındaki bir Kasım İnal Tekin bestesini şimdi Behiye Aksoy'dan dinleyeceğiz. Bu sevilen şarkı 1970'lerin ortalarında dinleyicilerin beğenisine sunulmuştu ve Behiye Aksoy da plağı seslendirmişti. Her gece yollarda gözledim seni. İnan ki

Sevilen Hüzzam türküyü Kemal Cönel'den dinledik. Yine Hüzzam makamında bir şarkıya kulak vereceğiz. İstanbul Radyosu'nun değerli sesi Serap Kuzey bizlerle birlikte olacak. Sanatçı Teoman Alpay'ın güftesi Özcan Balın'a ait şarkısını seslendirecek. Bu gece son gecemiz, acı günler yakında, bir ömür böyle geçti, olamadık farkında.

Nesrin Sipahi'nin sesi ve unutulmaz yorumuyla yine geçmişe uzandık. Adeta Yeşilçam yıllarını yaşadık. Aşk bu mu, sevda bu mu, hayat bu mu diye sordu sanatçı. Amir Ateş'in güftesi İlhan Behlül Pektaş'a ait Segah şarkısını seslendirdi. Programımıza bir Osman Nihat Akın bestesiyle devam edeceğiz şimdi de. Hüzzam Eser'in güftesi Necdet Atılgan'a ait ve kıymetli sanatçı Tülay Canik icrasıyla dinliyoruz. Bilmem bu gönüle ben nasıl yaşayacağım. O daha genç yaşında benim...

Gözlerindeki deniz olmayınca yanımda, yerle gök derya olsa yüreğim çölden farksız. Boğulurken düşümde sensiz rüyalarımda, gözlerinde batmadan ölmek bile imkansız. Aldığım her nefeste gelmesin diye kokun, yalvardım hep Tanrı'ya bu son nefesim olsun. Sana öyle muhtacım, inan ki bilmiyorsun. Sarılıp koklamadan ölmek bile imkansız. Bir de ellerin var ki sanki hala yüzümde, ekmeğim aşım gibi gecemde gündüzümde. Cehennem bahtım olsun yalan varsa sözümde. Ellerini tutmadan ölmek bile imkansız. Sevgili TRT Name dostlarımız, Güne Bir Şiir Bırak köşesinde bugün yine çok sevgili teknik yönetmenlerimizden Nihat Tuna'nın bir eseriyle sizlere seslenmek istedik. Bu güzel dizeleri yakın bir tarihte inşallah şarkı olarak da dinleyeceksiniz. Sevgili Nihat Tuna'ya da teşekkürlerimizi sunuyoruz bu anlamlı dizeleri bizlerle paylaştığı için. Ve şarkılarla yolculuğumuza devam ediyoruz. Geçmişten bugüne nostaljik nameleri sizlere sunuyoruz. Zeki Müren'in sesine kulak vereceğiz. Abdullah Yüce'den dinlemeye aşina olduğumuz bir Abdullah Yüce bestesi. Hüsam makamındaki eserin güftesi Hasan Bayri'ye ait. Bu ne sevgi ah, bu ne ızdırap.

Hüsam makamının yakıcı nameleri gönüllere şifa sunmaya devam ediyor. Bir İrfan Özbakır bestesine kulak vereceğiz şimdi. Yine 80'li yılların sonlarına uzanıyoruz. Güftesi Şeyda Temuçin'e ait eseri Ayşe Tunalı'dan dinliyoruz. Yazık oldu bu aşka.

Aşk bağından çiçek verirsin diye, yollarına baktım gelirsin diye. Alaaddin Şensoy'un sözleri Salih Korkmaz tarafından kaleme alınan Hüzzam şarkısında Yaşar Özel bizlerle birlikteydi. Programımızın bu bölümüne Uşak makamında şarkılarla devam edeceğiz. Aşkın namelerini bu güzel şarkılarda hissedeceğiz. Selahattin Altınbaş'ın güftesi Özdemir Kiper'e ait şarkısını dinliyoruz ilk olarak ve 80'li yıllara uzanıyoruz. Metin Milli bizlerle. Kumruları dinledim, susu verdiler. Rüzgarları bekledim, sensiz estiler. Seherleri özledim, hiç gelmediler. İzlerini nerede bulurum senin?

Ankara Radyosu sanatçılarından Belgin Gök, Tatyos Efendi'nin Güftesi Ahmet Rasim Bey'e ait Uşak şarkısıyla bize seslendi. Bu akşam gün batarken gel, sakın geç kalma, erken gel. Efendim, Uşak makamının o güzel namelerinde şimdi Safiye Ayla'nın bestelemiş olduğu, sözleri Ramazan Gökalp Arkın'a ait şarkıyı dinleyeceğiz. Bu çok sevilen eseri Nilgün Abışka Osma yorumuyla sunuyoruz sizlere. Seninle doğan güldür bu gönül, ah bu gönül şarkıları. Dilimdeki bülbüldür bu gönül, ah bu gönül şarkıları.

İstanbul Radyosu sanatçılarından Esra İçöz'ü konuk ettik. Sanatçı Yalçın Tura'nın Hüseyin eseriyle bizlere seslendi. Yine hareketli, kıpır kıpır bir şarkıya kulak verdik. Değerli dostlarımız, bu şarkının ardından yine İstanbul Radyosu sanatçılarından sevgili Seda Gökkadar'ı ağırlayacağız. Sanatçı uşak bir potpourri ile bizlere sesleniyor.

Keratinamenin kıymeti dinleyenleri, geçmiş zaman olur ki programındaki birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Aşıklar makamının o güzel namelerinde şimdi Hülya Sözer bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 1991 yılında yayınlanan albümünde yer vermiş olduğu Selçuk Tekay'ın güftesi Sami Derin Tuna'ya ait o unutulmaz eserini dinliyoruz. Baharı beklerken ömrüm kış oldu. Gözümde her zaman biraz yaş oldu. En güzel duygular bana düş oldu. Yorgunum dostlarım, yorgunum artık. Vefasız yıllara dargınım artık.

Şükrü Tunar'ın sözleri Ahmet Kaçar tarafından kaleme alınan Uşak eserini Melahat Gülses'ten dinledik. Şimdi bayati bir şarkıya kulak vereceğiz kıymetli dinleyicilerimiz. Metin Everest'in güftesi Yalçın Benlican'a ait şarkısını Sühal Eğilmez'den dinleyeceğiz. Acı sözler dilimizde, sevgi solmuş içimizde. Sen haklısın, ben de öyle. Ayrılığın suçu kimde?

Kalbim sana petektir, sen de onun balı ol. Sevdanın en naif dile getirildiği eserlerden bir tanesine kulak verdik. Saadettin Kaynağ'ın güftesi Reşat Özbenici'ye ait şarkısını Firdevs Tezcanlı'dan dinledik. Evet, 90'lı yıllara sesiyle, şarkılarıyla damga vuran bir sanatkar var şimdi sırada. Sevgili sanatçımız Sami Aksu bizlerle birlikte olacak. Bestesi Mehmet Bitmez'e, güftesi Mustafa Güler'e ait Bayati şarkıyı seslendirecek. Mevsimlerden ilkbaharken, gönüllere aşk dolarken, sevenler hep eş ararken, neden benden kaçıverdin?

Takvimler 1990 yılını gösterdiğinde Yıldırım Bekçi Düşündüğün Biri Var albümüyle dinleyenlerine seslendi. İşte o albümde seslendirmiş olduğu bir Yusuf Nalkesen şarkısını sizlerle paylaştık. Uşak makamındaki eserin güftesi Halit Çelikoğlu'na aitti. Alaaddin Yavaşça'nın

çok sevilen bir şarkısını Seçil Heper'den dinleyeceğiz. Faruk Nafiz Çamlıbel'in o güzel dizeleriyle taçlanmış bir eser. Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok. Bir yer ki sevenler, sevilenlerden eser yok.

Yine bir Yusuf Nalkesen şarkısı dinledik. Hicaz eseri Tuncay Eraslan ve Serap Kuzey beraberce seslendirdiler. Hicaz şarkılar kalplere şifa sunmaya devam ediyor. Muzaffer İlkar'ın güftesi Mehmet Erbulan'a ait şarkısında şimdi değerli sanatçı Nesin Sipahi bizlerle. Madem ki gidiyorsun bırakıp burada beni, bir daha seyredeyim ne olur dur da seni.

Sana bir buğse vermedim diye nasıl kızarsın? İstemedin ki. Beni sevdiğini nereden bildin? Bir kere olsun söylemedin ki. Sevgi bir arzu, dalında çiçek. Ne vardı öyle bakıp geçecek? Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş, gir demedin ki.

bakıp geçeceğim. Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş gir demeyeyim.

Yaşar Özel'in ilk olarak 70'li yıllarda bir 45'lik olarak piyasaya sunulan şarkısı 2000'li yıllarda yeniden düzenlenerek dinleyicileriyle buluşturulmuştu. Saadettin Öktenay'ın Hicaz eserinin güftesi Hikmet Münir Evcioğlu'na aitti. "Sana bir buse vermedim diye nasıl kızarsın istemedin ki" dedi sanatçımız. Ve bu güzel şarkıyla yavaş yavaş programımızın da sonlarına yaklaşıyoruz kıymetli dostlarımız. Hicaz makamında bir şarkıya daha kulak vereceğiz. Selahattin İnal'ın sözleri Ali Orhan Arıkan tarafından kaleme alınan eserini Ayşe Taş'tan dinleyeceğiz. "Yüreğimde ince sızı, sen ol bahtımın yıldızı."

Değerli dostlarımız Yüksel Uzel bizlerle birlikteydi. 90'lı yıllara unutulmaz şarkılarıyla damga vurmuş bir sanatçı Selahattin İçli'nin Hicaz eserini seslendirdi. Şarkıların birleştirici gücü bugün de bizi TRT Name frekansında buluşturdu. Yurdumuzun dört bir yanından ve internet aracılığıyla tüm dünyadan yanı başımızda olup varlığını hissettiren gönül dostlarımıza bir kez daha selam olsun diyoruz ve her birinize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz yarın da TRT Name frekansında Geçmiş Zaman Olur Ki programında ortak duygularda buluşmaya devam edeceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e bugünü huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Zeki Aytunca'dan dinleyeceğimiz anonim Hicaz bir türküyle baş başa bırakıyoruz. Mutlu günler.

0: TRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 7 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 35'e yükseldi. Soruşturma kapsamında oyuncular Kerem Bürsin ve Eda Ece ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. Zanlılardan Hüseyin Başaran savcılık ifadesinde Haluk Levent'in kendi jetini kiralayarak seyahat ettiğini ancak parasını ödemediğini söyledi. Şüpheli Necat Kuysa, Ahbap Derneği ile Asrın Felaketi'nde 352 konutluk sözleşme yaptıklarını, Levent'in verdiği bazı çeklerin karşılıksız çıktığını ileri sürdü. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında gözaltına alınan, aralarında belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı, rüşvet irtikap suçu işlendiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Türkiye'nin ihracatı artıyor. Haziran ayında ihracat %21,7 yükselişle 25 milyar dolara yaklaştı. 6 aylık ihracatsa yaklaşık 136 milyar dolar oldu. Haziran'da en fazla dış satım yapılan ülke ise Almanya. Türkiye 2026'nın ilk 6 ayında 25 milyon 759 bin turist ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy, en çok ziyaretçi Rusya'dan, onu Almanya takip ediyor dedi. Kişi başı gecelik harcama ise 109 dolara çıktı. Bakan Ersoy, İstanbul'da turizm verilerini paylaştı. Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki yangınla mücadelede 3. gününde devam ediyor. 3 amfibik uçağın bölgeye sevk edilmesiyle Gömeç'teki hava müdahalesi daha da yoğunlaştı. Aydın'ın Çin ilçesindeki orman yangınını söndürmek için çalışmalar sürüyor. 9 helikopterle 3 uçağın müdahale ettiği yangında bir mahalle boşaltıldı. 4 mahalledeki hayvanlar da güvenli bölgelere taşındı. 2026 yılı motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri için son gün geldi. Ödemeler, vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden yapılabiliyor. Ayrıca bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalarından da ödemek mümkün. Ticaret Bakanlığı indirim reklamlarına ilişkin yeni düzenlemeleri yarın hayata geçiriyor. Buna göre indirim reklamında belirtilen fiyatlar ürünün son 10 gün içerisindeki en düşük satış fiyatı esas alınarak belirlenebilecek. Böylece gerçek dışı yüksek indirim algısı oluşturulmasının engellenmesi amaçlanıyor. Kişisel verilere dayalı profilleme yöntemleriyle çocuklara yönelik hedefli reklam yapılamayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atan taklit veya hileli gıda ürünleri listesini güncelledi. Son denetim ve incelemelerde piliç köftede püre haline getirilmiş kanatlı eti, yoğurtta jelatin, biber salçasında gıda boyasına rastlandı. Denetimlerde kıymalı börek harcında kanatlı eti, Adana kebap harcında deri dokusu gibi uygunsuzluklara da rastlandı. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında gerilim sürüyor. İran, Kuveyt'teki Ahmet El Cabir Hava Üssü'nde bulunan ABD hedeflerini kamikaze İHA'larla vurduğunu açıkladı. Tahran yönetimi saldırının ABD'nin Keşm Adası'na düzenlediği saldırıya misilleme olduğunu duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hamas ve Gazze'deki grupların silah bırakması konusunda uzlaşı sağlandığını duyurdu. Anlaşma kapsamında İsrail unsurlarının Gazze'den çekileceğini açıkladı. Trump, arabulucu Türkiye'ye de çabaları için teşekkür etti. Hamas ise sürecin İsrail'in taahhütlerini yerine getirmesine bağlı olduğunu vurguladı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna bir kez daha Rus e-ticaret devi Wildberries'i vurdu. Rusya da Ukrayna kentlerine hedef aldı. Haberleri dinlediniz.

0: Meyvedeki Şarkılar.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Sizleri Türk Sanat Müziği'nin en özel ezgileriyle buluşturduğumuz Zirvedeki Şarkılar programımıza hoş geldiniz. Haftanın en çok dinlenen ve istek alan eserleriyle, gönüllere dokunan melodilerle, unutulmaz sözler ve zamansız bestelerle zirveye doğru bir yolculuk yapacağız. Acaba bu hafta hangi eserler gönüllerde taht kurdu? Hangi eserlerle hüzünlendiniz veya tebessüm ettiniz? Birazdan hepsini hep birlikte dinleyeceğiz. Mikrofonda ben Demet Akat, program yapımcımız Oğuz Unutulmaz. Hadi zirveye yolculuğumuz başlasın.
2: TRT Name.

Ve böylece bu haftada zirvedeki şarkıların sonuna geldik. Haftanın en çok dinlenen ve istek alan şarkılarıyla sizlere eşlik etmek büyük keyifti. Umuyoruz ki bu melodiler sizlerde de güzel anılar bırakmıştır. Program yapımcısı Oğuz Unutulmaz, mikrofonda ben Demet Akat. Hoşça kalın, müzikle kalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Milli Muharip Uçak Kağan'ın yeni prototipi piste çıktı ve taksi testlerine başladı. TUSAŞ o anlara ait görüntüleri paylaştı. Yeni prototipin taksi testleri tamamlandıktan sonra birkaç ay içinde gökyüzüyle buluşması bekleniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, uluslararası sistemin yeniden şekillendiğini söyledi. Bozulan her düzen fırsatları da içerir, dünyadaki gelişmeleri doğru okumalı ve kendimizi buna hazırlamalıyız, dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, buğday ve arpa üretiminde Cumhuriyet tarihi rekoru beklediklerini açıkladı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin hububat alımlarına devam ettiğini, 10 milyon ton ürün alındığını söyledi. Çiftçilerimizin hesabına 58 milyar lira aktardık, dedi. Aydın'ın Çine ilçesindeki orman yangınını söndürmek için çalışmalar sürüyor. 9 helikopterle 3 uçağın müdahale ettiği yangında bir mahalle boşaltıldı. Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki yangın 3. gününde büyük oranda kontrol altına alındı. Yangınla ilgili 2 kişi tutuklandı. Ankara Valiliği yangın riskine karşı ormanlık alanlara yönelik tedbirleri artırdı.

İl genelinde ormanlara giriş yasağının süresi 15 Ekim'e kadar uzatıldı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 7 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 35'e yükseldi. Soruşturma kapsamında oyuncular Kerem Bürsin ve Eda Ece ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Gülistan Doku soruşturmasında 5 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 25'e yükseldi. Türkiye'nin ihracatı artıyor. Haziran ayında ihracat %21,7 yükselişle 25 milyar dolara yaklaştı. 6 aylık ihracatsa yaklaşık 136 milyar

milyar dolar oldu. Haziran'da en fazla dış satımı yapılan ülke ise Almanya. Türkiye 2026'nın ilk 6 ayında 25.759.000 turist ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, en çok ziyaretçi Rusya'dan, onu Almanya takip ediyor dedi. Kişi başı gecelik harcama ise 109 dolara çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ikinci çeyrekte yıllıklandırılmış turizm gelirinin 65 milyar doları aştığını kaydetti. Şimşek, kişi başına yapılan harcamadaki artışın cari dengeyi desteklediğini söyledi. 2026 yılı motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri için son gün geldi. Ödemeler vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden yapılabiliyor. Ayrıca bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalarından da ödemek mümkün. Ticaret Bakanlığı indirim reklamlarına ilişkin yeni düzenlemeleri yarın hayata geçiriyor. Buna göre indirim reklamında belirtilen fiyatlar ürünün son 10 gün içerisindeki en düşük satış fiyatı esas alınarak belirlenebilecek. Altın ve gümüş yatırımcılarını yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Artık borsada işlem görecek kıymetli madenin fiziki karşılığı darphane veya Borsa İstanbul nezdinde saklanacak. Transfer işlemleri blok zincir benzeri bir teknolojiyle yürütülecek. Ancak bu dijital kıymetli madenler hukuken kripto varlık veya sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atan taklit veya hileli gıda ürünleri listesini güncelledi. Son denetim ve incelemelerde piliç köftede püre haline getirilmiş kanatlı eti, yoğurtta jelatin, biber salçasında gıda boyasına rastlandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hamas ve Gazze'deki grupların silah bırakması konusunda uzlaşı sağladığını duyurdu. Anlaşma kapsamında İsrail unsurlarının Gazze'den çekileceğini açıkladı. Trump, arabulucu Türkiye'ye de çabaları için teşekkür etti. Hamas ise sürecin İsrail'in taahhütlerini yerine getirmesine bağlı olduğunu vurguladı. Fas kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya bir günde 49 bin göçmen geldi. Kriz büyüyünce İspanya ordusu devreye girdi, Fas sınırı kapatıldı. Düzensiz göçmenlere Fas güvenlik güçlerinin müdahalesinde de çatışma çıktı. Haberleri dinlediniz.

Sevgili dinleyenler, TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan yayınlamakta olduğumuz Stüdyoname programından hepinize merhaba. Program yapımcımız Zeynep Ayvaz Geçer, ton masterimiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş ve mikrofonda ben Gülden Özpamuk. Şef İpek Dereli'nin yönetimindeki TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarıyla birlikte yaklaşık bir saat sizlerle olacağız. Programımıza eşlik edecek saz sanatçılarımız kimler hemen takdim edelim. Kemanda Murat Kadir Gök, Korhan Gülderen, kanunda Cemil Atikoğlu, utta Gökhan Macit, üç telli klasik kemençede Sercan Halili, klarnette Halil Kabacı, violonselde Ahmet Dinleyen ve ritim sazda Bilal Bilke bizlerle. Sevgili dinleyenler, Türk musikisi saz eserleri içerisinde önemli bir yeri olan peşrev ya da pişrev kelimesi, Farsça piş yani ön, rev ise giden anlamında. Bu duruma göre pişrev önde giden anlamına gelmektedir. Gerçekten pişrevler bir faslın en başında çalınan saz eserleridir. Pişrevler genel olarak 4 hanelidir. Az sayıda 2, 5, 6 haneli olanları da vardır. Sevgili dinleyenler, programımız ilk olarak saz sanatçılarımızın çalacakları bestesi Tamburi Cemil Bey'e ait İsfahan makamındaki peşrevin ardından yine aynı makamda koromuzdan dinleyeceğiniz bestesi Udi Hasan'a ait şarkıyla başlıyor. Sen de mi hala esir-i zülfiyar olmaktasın? Uslan ey dil, uslan artık, ihtiyar olmaktasın. Şef İpek Dereli yönetimindeki TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçıları Stüdyoname programında sizinle.

Sevgili dinleyenler, Mevlevi Devri Revanı Türk müziğine özgü usullerdendir. Adına Ayin Devri Revanı da denilen bu usule sadece Devri Revan da denilmektedir. Genellikle Mevlevi ayinlerinde kullanılan usulde daha çok kâr, ayin ve ilahi bestelenmişse de bazı pişre ve bestelerde şarkılarda da kullanılmıştır. Şimdi düyek ve Devri Revan usullerinde bestelenmiş güftesi Şeyh Galip Efendi'ye

Bestesi Üstad Saadettin Kaynağı ait Isfahan makamındaki şarkıyla sanatçımız Elif Güreşçi mikrofona geliyor. Fari olmam eylesen yüz bin cefa, sevdim seni. Böyle yazmış alnıma kilki kaza, sevdim seni.

Sevgili dinleyenler, Türk müziği usullerinden Müsemmen usulü, diğer adıyla Kati Kofti usulü, ilk defa Hanende Hacı Arif Bey tarafından kullanılmış ve onun tarafından bulunmuş bir usuldür. Hem Müsemmen hem de Kati Kofti adı verilmişse de usule Müsemmen demek daha doğru ve yaygındır. Düşme ey aşık hayale, yağma yok, yağma yok hanı visale, yağma yok.

Canda hasiyet mi var sevdayı canan olmasa, dilde cemiyet bulunmazdı perişan olmasa. Aşk lezzettir eğer ateşi ateş zeni can olmasa, tatlıdır sohbet sonunda zehri hicran olmasa. Bestesi Hacı Arif Bey'e ait İsfahan makamındaki şarkıyı sanatçımız Belgin Gök söylüyor.

sevgili dinleyicilerimiz, İsfahan makamı hem basit makamlar hem de bileşik makamlar içerisinde görülmektedir. Basit İsfahan makamı her bakımdan Uşşak veya Bayati makamına benzer. Özellikle seyri yönünden Uşşak makamından ayrılır. Zira İsfahan makamının seyri inici çıkıcıdır. Yine Bayati makamından da bazı geçkiler yönünden ayrılmaktadır. Etme beyhude figan vazgeç gönül, gel bu sevdadan hemen vazgeç gönül. Güftesi Recaizade Ekrem Bey'e, bestesi Rahmi Bey'e ait İsfahan makamındaki şarkıyla sanatçımız Zengin Kökten sizinle.

Sevgili dinleyenler, bileşik yani diğer bir söyleyişle mürekkep İsfahan makamının durağı dügah perdesi seyri inici çıkıcıdır. Basit İsfahan makamına dügah perdesinde bir rast dörtlüsünün zaman zaman katılmasından meydana gelmiştir. Bileşik İsfahan makamının güçlüsü neva perdesidir. Aynı basit İsfahan makamında olduğu gibi. Şimdi koromuzdan birbirine bağlı İsfahan makamında iki şarkı dinliyoruz. İlki fesleğen ektim, gül bitti, dalında bülbüller öttü. Diğeri Tamburi Mustafa Çavuş'un bestesi. Böyle rakkas ne demeli?

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyenler, TRT Name'den, TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan, Stüdyo Name programından sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Isfahan makamındaki eserlerin ardından Nişabürek makamındaki eserlere kulak vereceğiz şimdi de. Gül yüzün soldukça ömrümden siler her neşeyi, yıldıran hırçın felaket istiyor bilmem neyi. Ey kader kıskanma, aşkım mı günahımdır benim. Merhamet bekler gönül, çoktan unutmuş sevmeyi. Güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na, bestesi Vecihe Daryal'a ait Nişabürek makamındaki şarkıyı koromuzdan dinliyoruz. Geçiş taksimini kanunla Cemil Atikoğlu yapıyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, Nişabürek makamı bileşik makamlardandır. Durağı dügah perdesi, seyri inici çıkıcıdır. Makam yerinde rast beşlisine, Hüseyini perdesine bir buselik dörtlüsünün, yine Hüseyini perdesine bir rast dörtlüsünün ve yerinde yani buselik perdesinde bir Nişabur dörtlüsünün birbirine eklenip karıştırılmasından meydana gelmiştir. Güçlüsü Hüseyini perdesidir. Makamın seyrinde Nim Hicaz perdesi de güçlü kadar önemlidir. Hatta bazen güçlü gibi kullanılmıştır. Varsın gönül aşkınla harab olsun efendim. Cananıma nezreylemişim canımı kendim. Derman aradım derdime hicranı beğendim. Yansın gönül aşkınla harab olsun efendim. Güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Lemi Atlı'ya ait Nişabürek makamındaki şarkıyı sanatçımız Eylül Turan söylüyor.

sırada güftesi yine Vecdi Bingöl'e, bestesi hocamız Selahattin Pınar'a ait Nişabürek makamında şarkı var. Ayrılık yarı ölmekmiş, o bir alevden gömlekmiş. Ah o alevin bağrımda dili, ben böyle sensiz olurum deli. Sanatçımız Bahadır Özüşen sizinle.

Sevgili dinleyenler, Nişabur'ek makamında Buselik perdesinde Nişabur çeşnisi ile asma karar yapılır. Ayrıca Hüseyin'i perdesinde Rast çeşnisi ile asma karar yapılır. Yine Hüseyin'i Aşiran perdesi üzerinde Rast çeşnisi ile asma karar yapılır ki bunlar makamın özelliklerindendir. Aşkı fısıldar sesin, bülbül müsün, ah nesin, beni üzerek neden harap edersin? Bestesi Neveser Kökteş'e ait Nişabur'ek makamındaki şarkıyla sanatçımız Özant Koç mikrofona geliyor.

Sevgili dinleyenler, TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan yayınlamakta olduğumuz Stüdyo Nami programının sonuna yaklaşırken bizler, program yapımcımız Zeynep Ayvaz Geçer, ton masterimiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş ve spikeriniz ben Gülden Özpamuk diyoruz ki yüzünüzden tebessüm, kulaklarınızdan şarkılar hiç gitmesin. TRT Nami'de sizleri Nişabürek makamının tanısında Şef İpek Dereli yönetimindeki TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarıyla baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı'nın 81 ilde düzenlediği yaz okullarının final programına katılacak. İstanbul'daki etkinlikte Türkiye derecesi elde eden öğrencilere katılım belgeleri ve ödülleri takdim edilecek. Milli Muharip Uçak Kağan'ın yeni prototipi piste çıktı ve taksi testlerine başladı. TUSAŞ o anlara ait görüntüleri paylaştı. Yeni prototipin taksi testleri tamamlandıktan sonra birkaç ay içinde gökyüzüyle buluşması bekleniyor. Türkiye enerjideki başarılı hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Bu hafta Irak'la varılan anlaşmanın ardından bir müjde de Bulgaristan'dan geldi. Türkiye Petrolleri Bulgar sularındaki Han Tervel sahasına %33 ortak oldu. Bu sahada petrol ve doğalgaz aranacak. Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Türkiye ve Japonya'nın ortak girişimiyle kuruldu. Üniversite 2026-2027 yılı eğitim faaliyetlerine başlıyor. Üniversite ilk olarak lisans öğrencilerini kabul edecek. Yapay zeka ve deprem mühendisliği alanında da doktora programı başlatılacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık hizmetlerinin yanı sıra sağlık sanayinde de dünyaya örnek olma yolunda ilerlediğini söyledi ve 40 ülkeye solunum cihazı satabilen ülke haline gelmiş durumdayız dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yüksek hızlı trenle yapılan yolculuk sayısının 114 milyona ulaştığını açıkladı. 11 şehre doğrudan hizmet veren yüksek hızlı tren hatlarının 2028 yılında 27'ye yükseleceğini duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, buğday ve arpa üretiminde Cumhuriyet tarihi rekoru beklediklerini açıkladı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin hububat alımlarına devam ettiğini, 10 milyon ton ürün alındığını söyleyen Yumaklı, çiftçilerimizin hesabına 58 milyar lira aktardık dedi. Aydın'ın Çine ilçesindeki orman yangınını söndürmek için çalışmalar sürüyor. 9 helikopterle 3 uçağın müdahale ettiği yangında bir mahalle boşaltıldı. Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki yangın 3. gününde büyük oranda kontrol altına alındı. Yangınla ilgili 2 kişi tutuklandı. Ankara Valiliği yangın riskine karşı ormanlık alanlara yönelik tedbirleri artırdı. İl genelinde ormanlara giriş yasağının süresi 15 Ekim'e kadar uzatıldı. Avrupa'da yüz binlerce hektarlık orman kül oldu. Yunanistan'da orman yangınları nedeniyle 13 bölgede kırmızı alarm verildi. Adalarda mahsur kalan turistler deniz yoluyla tahliye ediliyor. Girit Adası'ndaki yangında 3 itfaiyeci hayatını kaybetti. 12. yargı paketi resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, reform çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti ve hukuk sistemimizi güçlendiren düzenlemeleri birer birer hayata geçirmeye devam edeceğiz dedi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 7 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 35'e yükseldi. 2026 yılı motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri için son gün geldi.

Ödemeler vergi daireleri, PTT ve bankalar aracılığıyla yapılabiliyor. Altın ve gümüş yatırımcılarının yakından ilgilendiği önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Artık borsada işlem görecek kıymetli madenin fiziki karşılığı darphane veya Borsa İstanbul nezdinde saklanacak. Transfer işlemleri blok zincir benzeri bir teknolojiyle yürütülecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Gazze'de uzlaşı sağladığını ve İsrail unsurlarının Gazze'den çekileceğini açıkladı. Trump, arabulucu Türkiye'ye de teşekkür etti. Hamas ise sürecin İsrail'in taahhütlerini yerine getirmesine bağlı olduğunu vurguladı. Filistin davasının sembol isimlerinden biri olan İsmail Haniye'nin İran'da düzenlenen suikaste öldürülmesinin üzerinden 2 yıl geçti. Kuraklık dünyanın farklı bölgelerinde su kaynaklarını tehdit ediyor. Endonezya ve Porto Rico'da nehir ve barajlardaki su seviyeleri düştü. Bulgaristan'da suların çekilmesiyle binlerce yıllık mamut fosilleri ortaya çıktı. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Name.
1: Sayın dinleyiciler, Feridun Darbaz yönetimindeki Karma Fasıl topluluğundan Karciğer Faslı'nı dinleyeceksiniz. Ara taksimini klarnetle Naci Göçmen yapacak.

0: TRT Name.
1: Pazar geceleri. Gün biterken insanın içiyle baş başa kaldığı o sakin vakitte sesler ve hikayeler daha derinden dokunur. Hayattan süzülen küçük anılar Türk sanat müziğinin zamansız eserleriyle buluşur. Nurcan Betül Arısoy'un hazırlayıp sunduğu Mehtap'ta Yakamozlar her pazar 22.30'da TRT Name'de. TRT Name.

0: TRT Name.
1: Saat 18.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı'nın 81 ilde düzenlediği yaz okullarının final programına katılacak. İstanbul'daki etkinlikte Türkiye derecesi elde eden öğrencilere katılım belgeleri ve ödülleri takdim edilecek. 12. yargı paketi resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, reform çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti. Hukuk sistemimizi güçlendiren düzenlemeleri birer birer hayata geçirmeye devam edeceğiz dedi. CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla soruşturma açıldı. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 55 şüphelinin işlemleri devam ediyor. Dosyaya giren Sayıştay raporlarında bazı ihalelerde usulsüzlük ve sahte belge düzenlendiğine ilişkin tespitler yer aldı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 7 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 35'e yükseldi. Balıkesir, Antalya ve Mersin'deki orman yangınları büyük oranda kontrol altına alındı. Ekipler Balıkesir, Aydın ve İzmir'deki yangınlardan iyi haber vermek için soluksuz çalışıyor. Yeşil Vatan'ın kahramanları sarp yamaçlarda ve şiddetli rüzgar altında mücadele ediyor. Ankara Valiliği yangın riskine karşı ormanlık alanlara yönelik tedbirleri artırdı. İl genelinde ormanlara giriş yasağının süresi 15 Ekim'e kadar uzatıldı. Avrupa'da yüz binlerce hektarlık orman kül oldu. Yunanistan'da orman yangınları nedeniyle 13 bölgede kırmızı alarm verildi. Adalarda mahsur kalan turistler deniz yoluyla tahliye ediliyor. Girit Adası'ndaki yangında 3 itfaiyeci hayatını kaybetti. 2026 yılı motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri için son gün geldi. Ödemeler vergi daireleri, PTT ve bankalar aracılığıyla yapılabiliyor. Milli Muharip Uçak Kağan'ın yeni prototipi piste çıktı ve taksi testlerine başladı. TUSAŞ o anlara ait görüntüleri paylaştı. Yeni prototipin taksi testleri tamamlandıktan sonra birkaç ay içinde gökyüzüyle buluşması bekleniyor. Türkiye enerjideki başarılı hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Bu hafta Irak'la yapılan anlaşmanın ardından bir müjde de Bulgaristan'dan geldi. Türkiye Petrolleri Bulgar sularındaki Han Tervel sahasına %33 ortak oldu. Bu sahada petrol ve doğalgaz aranacak. Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Türkiye ve Japonya'nın ortak girişimiyle kuruldu. Üniversite, 2026-2027 yılı eğitim faaliyetlerine başlıyor. Üniversite ilk olarak lisans öğrencilerini kabul edecek. Yapay zeka ve deprem mühendisliği alanında doktora programı da başlatılacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık hizmetlerinin yanı sıra sağlık sanayisinde de dünyaya örnek olma yolunda ilerlediğini söyledi. 40 ülkeye solunum cihazı satabilen ülke haline gelmiş durumda istedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yüksek hızlı trenle yapılan yolculuk sayısının 114 milyona ulaştığını açıkladı. 11 şehre doğrudan hizmet veren YHT hatlarının 2028 yılında 27'ye yükseleceğini duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, buğday ve arpa üretiminde Cumhuriyet tarihi rekoru beklediklerini açıkladı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin hububat alımlarına devam ettiğini, 10 milyon ton ürün alındığını söyledi. Çiftçilerimizin hesabına 58 milyar lira aktardık dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de

Hamas ve diğer grupların silah bırakması konusunda uzlaşı sağlandığını duyurdu. Hamas da kapsamlı ateşkes anlaşmasını kabul ettiğini açıkladı. Gazze Barış Kurulu yol haritasını açıkladı. Buna göre Hamas ve diğer gruplar silah bırakacak, İsrail de Gazze'den çekilecek, idare Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'ne geçecek. Filistin davasının sembol isimlerinden biri olan İsmail Haniye'nin İran'da düzenlenen suikasta katledilmesinin üzerinden 2 yıl geçti. Haberleri sunduk.

0: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Güzel İzmir'den gerçekleştirdiğimiz Akustik Name canlı yayınımızla sizleri selamlıyoruz. Bugün bizlere her hafta olduğu gibi keman Onur Soysal, kanunda Ali Emre Arslan, bas gitarda Olgun Kılıç, klasik gitarda Çağrı Gözeten, piyanoda Caner Aral ve ritim sazda Onurcan Kaya eşlik edecek. Akustik Name'yi siz kıymetli dinleyenlerimiz için Alpaslan Kara İbrahimoğlu hazırladı. Tonmeisterimiz Yusuf Günday, mikrofon başında ben Dilek Özkan Emiroğlu ve Emrah Yiğit. Saatleriniz 19'u gösterene kadar şahane şarkılar ve türkülerle sizlerle birlikte olacağız efendim. Emrahçığım nasılsın?
1: Teşekkür ederim Dilekciğim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok güzel bir şarkıyla programımızı başlattık.
1: Evet.
0: Hicaz makamında güftesi Hikmet Münirebcioğlu, bestesi Kerem Güney'e ait bir şarkıyla "Bir kere sevdim diye bin pişman etme beni" dedik efendim. Güzel bir repertuvar hazırladık her hafta olduğu gibi. Şimdi ben bir şarkı seslendireceğim Kürdi makamında. Bestesi ve güftesi Zekai Tuncay'a ait ve diyeceğiz ki efendim: "Onun olmaya hakkım yok, sevda yolum taşla dolu. Onsuz olmaya vaktim yok, yok mu bunun orta yolu Tanrım?"

0: Teşekkürler arkadaşlar. Ne güzel şarkılar değil mi Emrah'cığım?
1: Evet, kesinlikle. Buradan yüreğine sağlık dilekçe.
0: Teşekkürler Zekai Tuncay'a da selamlar, sevgiler.
1: Selamımızı buradan gönderelim.
0: Çok güzel besteleri var. Bugün bir şey ilgimi çekti. Sen de ben de bir güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait iki şarkı seslendireceğiz. Şimdi Evet. Ben seslendireceğim. Dinleyenlerimizin de çok sevdiği, hep kulağımızda olan bir aşk şarkısı. Diyeceğiz ki efendim, bir gün gelir de unuturmuş insan, en sevdiği hatıraları bile beni unutma diyeceğiz.

0: Teşekkürler arkadaşlar. Ne güzel sözler,
1: evet.
0: Ne güzel şarkılar. Şimdi sen Nihavend makamında bir şarkı seslendireceksin dinleyenlerimiz için. Bestesi Avni Anıl, güftesi az önce de söylediğimiz gibi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait ve diyecek ki Emrah Yiğit. Bir kere bakanlar unutur derdi günahı.

0: Çok teşekkürler. Ağzına yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim Dilekciğim.
0: Ne sağ güzel olasın. Seslendirdin. Ne güzel bir şarkı. Şimdi yine öyle bir şarkı var efendim. Bir Emin Ongan bestesi. Ve diyecek ki sanatçımız Emrah Yiğit. Sen benim gönlümde açan son güldün. Hasretindir yanan içimde şimdi.

0: TRT Name.
1: İzmir'den gerçekleştirdiğimiz akustik name canlı yayınımız devam ediyor efendim. Emrah'cığım ağzına yüreğine sağlık.
2: Teşekkür ederim Dilek'ciğim, sağ olasın.
1: Böyle duygulandırdın bizi.
2: Evet, birazcık duygulanalım dedik.
1: Arda arda böyle romantik şarkılar icra ettik.
2: Evet.
1: Şimdi de her hafta olduğu gibi yine bu muhteşem orkestra, saz sanatçısı arkadaşlarım çok güzel bir icrada bulunacaklar. Acem Aşıran

Semai bestesi Hüseyin Soysal'a ait. Hüseyin Soysal efendim, keman sanatçımız Onur Soysal'ın da amcasıdır. Ayrı bir gurur değil mi? O zaman keyifle dinliyoruz bu güzel saz semaini.

0: Çok teşekkürler. Alkışların en büyüğü saz sanatçısı arkadaşlarımızla, değil mi Emrah'cığım?
1: Evet, yine her zamanki gibi muhteşemler.
0: Şahaneydi. Şimdi sen bize türkü formunda bir beste okuyacaksın. Aslında türkü de oldu yani. Dillerimizde evet. Pelesenk oldu. Şu dağlarda kar olsaydım, bir asi rüzgar olsaydım.

0: Çok teşekkürler. Gözlerimiz dolu dolu.
1: Benim de biraz öyle oldu. Çok duygulandık.
0: Nefesine, yüreğine sağlık. Çok güzel seslendirdin. O zaman biraz böyle bir hareket olsun efendim. Azeri ezgilerine gidelim. Kars Iğdır evet. yöresine gidelim. Ve diyelim ki Emrah Yiğit seslendirecek ama ben böyle ona böyle ufak bir sürprizimiz olacak.
1: Tamam.
0: Diye o şarkıda. Bahçelerde barım var, bir heyva bir narım var diyecek.

0: TRT Name.
1: Akustik Name canlı yayınımız İzmir'den devam ediyor efendim. Emrah'cığım ağzına yüreğine sağlık.
2: Teşekkür ederim Dilek'ciğim.
1: Böyle duygulu duygulu şarkılar sonrasında güzel bir Azeri ezgisi.
2: Evet, buradan da canlı Azerbaycan'a selam olsun.
1: Ne güzel oldu.
2: Evet.
1: Şimdi ben de yine dinleyenlerimizin çok sevdiği Acem Kürdi'yi bir şarkı seslendireceğim. Bestesi Necdet Tokatlıoğlu, güftesi Ali Tekin Türe'ye ait ve diyeceğiz ki efendim, ne sen beni gördün ne de ben seni. O büyük tesadüf, olmadı farz et.

0: Teşekkürler arkadaşlar. Biraz Gülçin. Nostalji.
1: Evet, gönlünü yüreğine sağlık.
0: Sağ ol Emrahcığım. Saatlerimize bakıyorum. 18.56'yı gösteriyor saatimiz. Yine bir akustik namenin efendim sonuna gelmişiz. Biz süremiz nasıl geçti anlamadık. Umarım radyoları başında bizi dinleyen dinleyenlerimiz de bizimle aynı duyguları paylaşıyorlardır. Bugün bizi yine, bizlere yine her hafta olduğu gibi kemanda Onur Soysal, kanunda Ali Emre Arslan, bas gitarda Olgun Kılıç, klasik gitarda Çağrı Gözeten, piyanoda Caner Aral ve ritim sazda Onurcan Kaya eşlik etti. Akustik Nameyi sizler için Alpaslan Kara İbrahimoğlu hazırladı. Tonmeisterimiz Yusuf Günday. Mikrofon başında ben Dilek Özkan Emiroğlu ve Emrah Yiğit. Haftaya aynı gün ve saatte sizlerle buluşmayı diliyoruz ve şahane bir şarkıyla, bir rast şarkıyla akustik nameyi bitiriyoruz. Hoşça kalın.

İstanbul'a merhabalar, TRT Name'ye hoş geldiniz sevgili dinleyenler. 31 Temmuz Cuma akşamı. Hafta başından beri gün sayıyoruz, sonunda Temmuz'un sonunu getirdik efendim hep birlikte. Bir ay daha bitmiş oldu. Akşamın sesine hoş geldiniz. Bu akşam programımızı Oğuz Unutulmaz hazırladı. Teknik yönetmenimiz Seda Kış ve mikrofonda ben varım, sunucunuz Tayfun Öçal. TRT Name'de yine 2 saat boyunca canlı yayında nameler arası bir yolculuğa çıkacağız sizlerle. İlk eserimiz Nihavend makamında olacak. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın dizelerinden Avni Anıl'ın bestelediği bir şarkı, Nesrin Sipahi yorumuyla şimdi radyonuzda. Bu gece efkarlıyım, ağla gitar, çal gitar.

Yıldırım Gürses bizlerleydi efendim. Nihavend makamında kendi bestelediği Aydın Ünsal'ın sözlerini yazdığı o unutulmaz eseri seslendirdi. Anla artık, anla beni, unut bütün geçenleri ya da çok iyi biliyorsunuz efendim Son Mektup adıyla. Şimdi çok hızlı başladık akşamın sesine, tempolu başladık, bozmadan devam ediyoruz. Şimdi de yine eskilerden Baki Çallıoğlu'na ait bir eseri Güzide Kasacı yorumuyla dinleyeceksiniz. Aşka gönül vermem, aşka inanmam.

Biliyorsun bir zamanlar seni ne çok seviyordum. Unutulmaz bir sesten, Gönül Yazar'dan dinledik Nihavend eseri. Alaaddin Şensoy imzasını taşıyordu. Bu şarkıda aynı tempoda devam edelim, bir Yeşilçam filminin içinde gibiyiz. Halit Çelikoğlu'nun sözlerini yazdığı, Necdet Tokatlıoğlu'nun bestelediği eseri Ahmet Özhan'dan dinliyoruz şimdi. Yılları durduracak, güneşi doğduracak, dünyamı dolduracak bir sevgi istiyorum.

Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

Yüksel Uzer bizlere unutulmaz bir Zeki Müren klasiğini seslendirdi. Sabih Gözen'in sözlerini yazdığı bu nihavend eser, gözlerinin içine başka hayal girmesin. Şimdi daha yakın tarihten bir eser dinleyeceğiz yine nihavend makamında. Bestesi Turhan Taşan'a, güftesi Günay Öztürk Özdemir'e ait bu şarkının Melda Kuyucu Kılıç'tan dinliyoruz. Adı Aşk Olsun.

Ömrümün şarkısısın ne olur bitme dedi Yıldırım Bekçi. Yine nihavend bir eser dinledik. Bestesi Hüseyin Soysal, güftesi Özdemir Kiper'e aitti bu şarkının. Saatlerimiz 19.34 oldu. Akşamın Sesi canlı yayında İstanbul'dan devam ediyor. Şimdi Hicaz şarkılar dinlemeye başlıyoruz efendim. İlk Hicaz eserimiz bir Erol Sayan bestesi. Sözler Taner Şener imzası taşıyor. Yahya Geylan seslendirecek. Bir dünya yarattım yalnız ikimiz için. Seninle ağlayıp seninle gülmek için.

olsun Yusuf Nalkes'in unutulmaz Hicaz klasiğini Meliha Şen Sancakoğlu seslendirdi efendim. Şimdi de Mine Geçili geliyor mikrofona. Bestesi Fehmi Tokay, güftesi Melahat Akan'a ait eseri seslendirecek. Aşkı seninle tattı, hicranla yandı gönül.

Ben senin derdini çekemem gönül. Karacaoğlan'ın dizelerinden Saadettin Kaynağ'ın bestelediği Hicaz eseri dinledik Nusret Yılmaz yorumuyla. Ve Hicaz makamındaki eserleri şimdi bir Hicaz türküyle sonlandıracağız. Milihat Gülses'in eşsiz yorumuyla Ada Sahillerini dinleyeceğiz.

Mustafa Sağ Yaşar seslendirdi, seni ben ellerin olsun diye mi sevdim? Bestesi Baki Duyarlar, güftesi Gonca Gül'e ait Kürdili Cazkar makamında bir şarkıydı. Ve şimdi Kürdili Cazkar eserlere geçmiş olduk efendim. Sıradaki eserimiz Ayşen Birgör tarafından seslendirilecek bir Yusuf Nalkesen şarkısı. Avuçlarımda hala sıcaklığın var inan. Unuttum dese dilim yalan billahi.

koklamaya kıyamam benim güzel Manolya'm. Zeki Müren'e ait Kürdili Cazkar eseri Vedat Çetinkaya'dan dinledik efendim ve yeni saatimize de giriş yapmış olduk. Saatlerimiz 8'i geçti. Akşamın Sesi canlı yayınla İstanbul'dan devam ediyor. Şimdi Berrin Şener'den dinleyeceğimiz bir eserle. Bestesi Alaaddin Yavaşça, güftesi Baki Süha Ediboğlu'na ait bu Kürdili Cazkar eserin. Başka söz söylemem aşktan yana ben. Yaralı bir kuşum, battım kana ben.

Bu ateşi sen yaktın içime, gel de sen söndür dediği Gökhan Sezen. Bestesi Necdet Tokatlıoğlu, güftesi İlhan Behlül Pektaş'a ait Kürdili Cazkar bir eser dinledik. Şimdi iki tane daha Kürdili Cazkar şarkımız kaldı, onlardan birini dinliyoruz. Beste Alaaddin Yavaşça, güfte Münir Meyyet Berkman'a ait, Suat Güney seslendirecek. Mavi gök, mavi deniz, hep sevginle gezeriz.

Bu akşamın son Kürdilici Asker eserini Umut Akgürek'ten dinledik. Gir kalbime, gör kendini. Eserin bestesi Selahattin Pınar Güftesi, Rıza Polat Akkoyunlu'ya aitti. Akşamın sesinde bu dakika itibariyle muhayyer Kürdi eserlere geçiyoruz. İlk şarkı Emel Sayın tarafından seslendirilecek, beste Selahattin Pınar'a ait yine, güfte Fuat Edip Baksı'ya. Bakışı çağırır beni uzaktan, varınca çatılır kaşlar, nedendir?

Bir kızıl goncaya benzer dudağın. Hasan Eylen'den dinledik efendim. Muhayyer Kürdi makamında bir Amir Ateş bestesiydi. Güfte Melek Hiç'e aitti bu şarkıda. Şimdi solist olarak Zeki Müren konuğumuz olacak efendim. Şu ana kadar eserlerini dinlemiştik başka sanatçılardan ama şimdi Zeki Müren bestesi Mahmut Oğul, güftesi Turhan Taşan'a ait bir Muhayyer Kürdi eseri seslendirecek. Sana olan özlemim sönmemiş volkan gibi, bir his var ki içimde kadere isyan gibi.

Yıldırım Gürses'in çocukluk sevgilisine yazdığı eseri dinledik. Muhayyer Kürdi makamında. Yıllar sonra rastladığım çocukluk sevgilime. Akşamın sesinde son yarım saatin içine girmiş olduk. Şimdi programımızın sonuna kadar artık Rast makamında şarkılar dinleyeceğiz. Onlardan ilkini Filiz Çaturoğlu seslendirecek Hacı Faik Bey'in bir bestesi. Nihansın Dide'den, ey mesti nazım.

Mehmet Özkaya'dan dinledik. Gönül aşkınla gözyaşı dökmekten usandı artık. Bestesi Selahattin İnal, güftesi Ali Sarcan'a ait Rast makamında bir eserdi. Şimdi bestesi İsmail Baha Sürel sana ait, güftesi Hilmi Özgen ve Mahmut Karman tarafından yazılan bir Rast şarkıyı

Ben kalbimden başka yerde inan seni bulamadım. Bu güzel sözler Mehmet Erbulan'ın da efendim, bestesi İrfan Özbakır'a ait Rast makamındaki şarkıyı Serhat Sarpel seslendirdi. Öncesinde Necip Mirkelamoğlu'nun yazıp bestelediği bir başka Rast eseri dinledik, Gönül Akın'dan. Gül ağacı değilim, her gelene eğilem. Rast eserlerimiz bitti ve aynı zamanda programımız da bitti efendim. Bu akşam da akşamın sesinin sonuna geldik. TRT İstanbul Radyosu'nca hazırlanıyor programımız, bildiğiniz üzere bu akşam yapımcımız Oğuz Unutulmaz sundu bu listeyi sizlere. Selda Akış teknik yönetmenimiz de sesimizi sizlere ulaştırdı ve mikrofonda ben vardım. Bu akşam da Tayfun Öçal sunucunuz. Veda eserimiz de Rast makamında olacak ama öncelikle bize eşlik ettiğiniz için evinize, arabanıza ya da her nereye bizi konuk ettiyseniz orada bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Temmuz ayının sonunu getirdik demiştik başlarken programımıza. Ağustos'un ilk haftasında ama yani önümüzdeki hafta yine birlikte olacağız. Şimdi veda eserimize geçelim. Yine Rast makamında bir şarkı, bestesi Rıdvan Tandoğan, güftesi Kemalettin Kamu'ya ait. Mustafa Sağ Yaşar seslendirecek. Sevgilim güvenme güzelliğine, senin de saçların tarumar olur. Yeniden görüşene dek nameyle kalın.

0: musiki sandığımız.
1: Kıymetli dinleyenlerimiz, sesin ve sükutun o ince çizgisinde bizlerle buluşan TRT Name'nin aziz dostları, her birinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyor, safalar getirdiniz diyoruz efendim. Musiki Sandığımız programında bu kez bir ayrılığın gölgesinde veya bazen hiçbir sebebe ihtiyaç duymadan içimizde beliren, ruhun o en derin ve gizli odalarına sessizce süzülen naif bir duygu, hüzne ele alıyoruz. Yapımda ve sunumda ben Dilek Yüzlüer.
2: Ben Murat Salim Tokaç.
1: Teknik yönetmenimiz Gülsen Kızılar bizim.

0: görüyoruz. Gerek
1: Evet.
0: sözle, gerek melodiyle, değil mi hocam?
1: Yani neşenin, mutluluğun zıttı olan bir duygu gördüğümüz ve bildiğimiz kadarıyla insanın hani kişiliğindeki o mutsuzluğun verdiği gariplik, burukluk, hayal kırıklığını ifade eden, hani eş anlamlı olarak baktığımızda bazen de hani yalnızlığın bir diğer adı olabilir. Gelip bir yerden gönlünüze çöker ve hani ruhun bizim daha çok kendine bakış açısında, kendine döndüğünde iyi hissetmediğinde duygulandığı bir anlam ifadesi var. Tabii biz hani bunları eserlerde nasıl ifade edilmiş deyince aklımıza gelen ve programımızdaki ilk eserle isterseniz başlayalım. Orada
0: Tabii ki.
1: bakalım nasıl söylüyor. Rahmi Duman'ın sözlerinde ve Saadettin Kaynağ'ın bestesinde, Segah makamında bir şarkıda Faruk Salgar'ın sesinden dinleyeceğiz. Ne demiş efendim? Bin hüzün çöktü yine gönlüme akşamla benim. Ülfetim var nice yıldan beridir gamla benim.

0: sanatçı büyüğümüz. Kendisini de buradan rahmetle analım. Allah rahmet eylesin. Sanatçılık ne kadar güzel bir şey, öyle değil mi? Kendiniz belki bu dünyada olmayabiliyorsunuz, ebedi aleme göçüyorsunuz ama bir yandan da
1: Bıraktıklarınızla ve eserlerinizle yaşamaya devam
0: ne
1: ediyorsunuz.
0: kadar
1: Bir
0: güzel.
1: sonraki devire aktarım olarak.
0: Evet.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Az evvel konuştuğumuz bir konu vardı. Hüzün, akşam birbiriyle çok örtüşüyor diye. Buraya baktığımız zaman da akşamın bir yorgunluğu oluyor insanlar üzerinde. Günün yorgunluğu belki. Daha sonra o sessizlik çöktüğünde, yalnız başına kaldığınızda işte o zaman hüzün bazen sizi vurabiliyor.
1: Kendinizi
0: Hayaller.
1: dinlediğinizde daha çok, kendinize
0: Evet.
1: baktığınızda, içe döndüğünüzde öyle diyor. O akşamın da tabii o sessizliğe doğru sizi kendinizle baş başa bırakan durumu, o duygunun biraz daha açıkça ortaya çıkmasına sebep oluyor belki.
0: O sakinlikle alakalı
1: Evet.
0: belki, değil mi? Kendimize
1: Olabilir.
0: dönüşümüz.
1: Ve yine dikkat ettim, ikinci segah makamı, yani o hüzünle birleştirdiğimiz o duygunun karşılığı belki de bu sefer Necmi Nurettin Güngörmüş'e ait bir güfte ve Refik Fersan'a ait bestesi. Segah makamında yine düştü enginlere bir ince hüzün, soldu güller gibi sevdalı yüzün. Nerede mehtabı hazin gönlümüzün, soldu güller gibi sevdalı yüzün diyor. Ve kim icra edecek eseri?
0: Serap Mutlu Akbulut dinliyoruz.

Bu eserleri dinlerken, hüzünden bahsederken bir yandan da düşünmeden edemedim. Her şey geçici. Hüzün de geçici, neşe de geçici. Yine en önemli olan şey sağlığımızı korumak.

0: Çünkü hüznün de yanı sıra bizlere getirdiği sağlık sorunları da olabiliyor. Öyle değil mi? Siz bir doktor olarak ne düşünüyorsunuz?
1: Olabilir efendim ama bizim bazen de üzüntüyü bırak yaşamana bak diye bizim hani bir lafın
0: Evet.
1: gelişi var ya, her şeyi bir kenara bırakacaksın. Kendi ruh sağlığın ve beden sağlığın içinde gülün kokusunu, çiçeklerin renklerini, etraftaki olan bitenle mutlu olmaya bakacaksın diyor. Onun için
0: Tabii.
1: hüzünü bir kenara koy, ondan sonra da mutluluğa doğru bir adım at diyor.
0: Evet, biz de öyle yapalım mı?
1: Yapalım.
0: Çok güzel bir eser var sırada. Zeki Müren'in sesinden dinleyeceğiz hocam. Nihavend makamında. Ne dert kalır, ne hüzün, bir sudur akar zaman.
1: Sözler Vehbi Cem Aşkun'a ait, beste Saadet'in kaynağı.

0: Hocam az sazla icra da bir başka oluyor değil mi? Dinlerken daha
1: Her zaman.
0: huzurlu, daha mutlu hissediyor insan kendini.
1: Çünkü duygularınızı karşılıklı ifade etme noktasında daha sade bir ortam var. Ve o hani sohbetteki birinin konuşup diğer tarafın dinlemesi gibi. Bu bakımdan zaten bizim musikimiz, hocalarımız ve büyüklerimiz hep öyle söyler ya. Perde musikisi dediği, aradığınız seslere hep yöneleceksiniz. Onun için bundan dolayı ben ondan çok mutluyum.
0: Saz icrası ile birlikte ses icrasını beraber dinlediğimizde gülle bülbüle benzetebilir miyiz?
1: Çok fazlasıyla.
0: Değil mi? Peki efendim.
1: Biz burada sadece
0: Şimdi
1: şimdi güllere mi yer verelim o zaman?
0: evet.
1: Ses icrası yok, enstrümantal.
0: Öyle yapalım. Neva makamında bir saz semayesi çalacağız bugün
1: Ziya Paşa'nın.
0: dinleyenlerimize. Ziya Paşa'nın kimler eşlik edecek?
1: Ney, violonsel ve her zaman olduğu gibi Tolga Volkan Kılıç'ın kanunu eşliğinde.
0: Evet, birlikte icra edelim hocam. Buyurun.

0: hepimize
1: Ne güzel
0: birlikte.
1: oldu. Gönlümüze
0: Size
1: hüzün
0: de
1: doldu. Öyle değil mi?
0: bir
1: Bizlerin
0: tarafı öyle, bir tarafı da hani kendimizi sazlarımız ve eserlerin aracılığıyla anlatma imkanına sahip oluyoruz.
1: Şimdi hocam burada baktığımız zaman hüznü eserlerde sessiz ve sükût halinde gördük. Ama bazen de deli dalgalarla geldiğini biliyoruz.
0: Evet. İsterseniz o şiiri bir okuyun, sizden dinleyelim ya da birlikte onun üzerine biraz konuşalım.
1: Peki. Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir. Gönlümün kıyısına vurur. Aşınan kayalar gibi ruhum suskun, yorgun öylece durur.
0: Islak kumlara yazılmış hikayeler. Ummana karışır, silinir yavaş yavaş. Her dalga ömrümden bir şeyler koparır. Ağır ağır sönen gönlüm sakin koyları özler. Son kum tanesi olana kadar.
1: Ve o kıyıdan vuran her dalgada aslında kalpten kim bilir neler götürüyor
0: Tabii.
1: düşündüğümüz zaman.
0: Başlaması öyle. Zaman zaman diyor zaten. Deli dalgalarla gelir. Hüznü anlatıyor. Artık dalgaları bir ses, belki bir çağrış ya da bir çağrışım. Ne ise artık onu hüzünlendiren geliyor ve sizin de okuduğunuz gibi diğer dizelerdeki duyguları ta bir son kum tanesi olana kadar da orada bir takım işte yaşanmışlıklara yer veriyor.
1: Selahattin Hoca'nın eserlerine baktığımız zaman bazıları birbirine çok benzemekle birlikte tarz olarak, üslup olarak
0: Doğal olarak.
1: bazıları da sanki o yaşanmışlıkları kelimelerle birlikte nameler geliyor hocam. Kelimeleri tasvir ediyor.
0: Ben hep söylerim, son dönemde farklı bakış açısı geliştirebilen bestekarlarımızdan, yani dönemi anlatan, dediğiniz gibi duygusal anlatım üzerinden, sözlü anlatım üzerinden melodileri oluşturup onları kompozisyon haline getirip ve zamanını bestelemiş, kendisine ait olanı bir kompozisyon halinde sunabilmiştir. Ve böylece herhalde programında yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Tabii buradaki güfte yazarımızı ya da söz yazarımızı da unutmadan
1: Tabii.
0: söyleyelim.
1: Buradan selam ve sevgiler gönderiyoruz kendisine. Antalya'da yaşadığını biliyoruz. Cansın Erol'a. Evet, musiki sandığımız yine nihayetine erdi. Hazırlayan ve sunanlar olarak ben Dilek Yüzler.
0: Ben Murat Salim Tokaç.
1: Teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler. Haftaya Cuma günü musiki sandığımızda saat 22'de.
0: Tekrar buluşmak üzere. Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir. Ahmet Hüsan'ın sesinden.
1: Hoşça kalın.
0: Sağlıkla kalın.

Vakti şerifler hayrola, hayırlar fethola. Şerler defola, gönüller şad ola. Kalplerimiz mesrur, sırlarımız mestur, zahirimiz mamur, batınımız pür nur ola. Cenab-ı Hak dert verip derman aratmaya, hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, gönüllerimize iman, kalplerimizi musaffa eyleye. Zümre-i Salihinden ve güruh-u Naci'den eyleyip, dualarımızı dergah-ı izzetinde kabul ve makbul eyleye. Nefesimiz hak, nutkumuz can bula. Kıymetli dinleyiciler, Ankara Radyosu TRT Name stüdyolarından gerçekleştireceğimiz Tasavvuf Musikisi programına hoş geldiniz. Programı sizlere Şayka Erdoğan hazırladı. Ton maisterimiz Enver Ergun ve ben Ömer Faruk Güney. Yaklaşık yarım saat boyunca TRT Name frekanslarında tasavvuf musikimizden sizler için seçtiğimiz ilahiler okuyacağız efendim. Bugün programımızda bizlere eşlik edecek değerli saz sanatçılarımızı sizlere takdim etmek istiyorum. Violonselde Ahmet Dinleyen, kanunda Vedat Erdem Koca, tamburda Eda Ersoy, neyde Celalettin Biçer ve ritim sazda Merve Mavi Tuna. Değerli dinleyiciler, Şebi Arus kelimesi düğün gecesi demektir. Mevlana ölüm gününü Hakk'a

vuslat yani yaratana kavuşma, düğün gecesi saymıştır. Herkes ayrılıktan bahsetti, bense vuslattan der Hazret. Ölüm Mevlana için kişinin aslına dönüşü, kaynağının ilahi bir cevher olması nedeniyle Allah'a dönüş olarak yorumlar Hazreti Mevlana. Bir başka ifadeyle ölüm, cismin ortadan kalkması değil, Allah'a doğru varmasıdır. Kıymetli dinleyiciler, Tasavvuf Musakisi programı sözleri Hazreti Mevlana, bestesi Buhurizade Mustafa İtri'ye ait Rast Naat-ı Mevlana ile başlıyor. Eserden önce Celaleddin Biçer'den Rast makamı Ney Taksim'i dinliyoruz.

Kıymetli dinleyiciler, Hazreti Mevlana felsefesini, düşüncelerini sevgi ve aşk üzerine kurmuştur. Der ki Hazret, sevgi şifadır, sevgi güçtür, sevgi değişimin mührüdür. Sır gibi seversen eğer, muradın gerçekleşir. Çünkü tohum toprağa gizlenirse yeşerir. Kim ne olursa olsun, sevgili bizim olsun tek. Canı canımız olsun. Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir, der Hazreti Mevlana. Gülü gülene ver, kalbini sevene ver. Sevmek güzel şeydir, kıymet bilene ver. Bir gönülde aşk ve sevgi ateşi yoksa, o kişi karanlıklarda Allah nurundan habersizdir, der Hazreti Mevlana. Sen çiçek olup etrafa gülücükler saçmaya söz ver. Toprak olup seni başının üstünde taşıyan bulunur elbet. Altın ne oluyor? Can ne oluyor? İnci mercan da nedir? Bir sevgiye harcanmadıktan, bir sevgiliye feda edilmedikten sonra. Kıymetli dinleyiciler, tasavvuf musikisi programı devam ediyor. Makam segah. Ben yürürem yane yane, aşk boyadı beni kane, ne akilem ne divane, gel gör beni aşk neyledi.

Ey Allah'ın sevgilisi, eşsiz yaratıcının elçisi sensin. Allah'ın kulları arasından seçtiği pak ve benzeri olmayan sensin. Ulu Allah'ın nazlısı, kainatın yüksek derecelisi ve tekemmül etmişi, peygamberlerin gözünün nuru, bizim gözlerimizin ışığı sensin. Miraç gecesi Cebrail rikabında olduğu halde 9 kat yeşil kubbenin üstüne ayak basan sensin. Ey Allah'ın elçisi, bilirsin ki ümmetlerin acizdirler. Başsız, ayaksız acizlerin yol göstericisi sensin. Peygamberlik bostanının selvisi, marifet dünyasının ilk baharı, şeriat bağının gül fidanı, yüce sümbül sensin. Şems-i Tebrizi peygamberin metini ezberlemiştir. Mustafa-ı Müşteba, o yüksek ulu sensin. Kıymetli dostlar, az önce okumuş olduğumuz Rast Naat-ı Mevlana'nın anlamını, şerhini sizlerle paylaşmak istedim. Tasavvuf Musakisi programı çok güzel bir ilahiyle devam ediyor. Makam Hüseyini. Severim ben seni candan içeri, yolum vardır bu Erkan'dan içeri.

Sen böyle güzelken bana söz düşmez. Bakma böyle yazılar yazdığıma. Ben aslında oku emrine amade, seni okuyorum sevgili, der Hazreti Mevlana. Gönlüm gürültüsüz, patırtısız, harfsiz, sessiz bir söz istiyor. Duamdaki gözyaşım kadar edepliydi içime düşen aşkın. Ey benim beşeri aldanışım, ben seni kalbime koyana sevdalıyım. Kim ne olursa olsun, sevgili bizim olsun, tek canı canımız olsun. Ve yine Hazret der ki, kötülük yaptın mı kork, çünkü o bir tohumdur. Allah yeşertir, karşına çıkarır. Kimle gezdiğine, kimle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin. Çünkü bülbül güle, karga çöplüğe götürür, der Hazreti Mevlana. Gerek yok her sözü laf ile beyana. Bir bakış bin söz eder bakıştan anlayana, der Hazret. Misafirsin bu hanede ey gönül, umduğunla değil bulduğunla gül. Hane sahibi ne derse o olur, ne kimseye sitem eyle ne üzül. Kıymetli dostlar, Tasavvuf Musakisi programı güftesi ve bestesi Amir Ateş hocamıza ait Uşak makamında bir ilahiyle devam ediyor. Merhaba ey fahri alem merhaba, kıl şefaat ya şefi al müznibin merhaba.

Kıymetli dinleyiciler, Tasavvuf Musakisi programı Uşak Makamı yine güzel bir ilahiyle devam ediyor. Sözleri ve bestesi Kenan Rifai'ye ait. Aşk beni etti zebun, ne yamanmış bu füsun. Derdi aşkla gece gün, eşki çeşmim oldu hun. Gelin aşık yanalım, aşkı her dem analım. Can bize aşktır heman, aşk meyne kanalım. Kalksın hicran aradan, vuslatın ver cavidan. Merhamet et Kenan'a, taptığım bir yaratan.

Kıymetli dinleyiciler, bugün de Tasavvuf Musikisi programımızın sonuna geldik. Programı hazırlayan kıymetli yapımcımız Şahika Erdoğan'a, ton maisterimize ve birbirinden değerli saz sanatçısı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir dahaki programda sizlerle birlikte olmak ümidiyle sağlıcakla ve esenlikle kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Tasavvuf

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: SRC Name.
1: Yıldızlar Altında.

Bülbülüm, bir güle kim şevkimi efsun eyler? Hasreti lal ile bir goncayı dilhun eyler. Yahya Nazım Efendi'nin dizelerine Dellalzade'nin yegah makamındaki yürük semai formundaki eseriyle başladık bu gece programımıza. Bu ilk eseri Meral Uğurlu'nun yorumundan sunduk sizlere. Yıldızlar Altında programının yepyeni bir bölümüyle daha huzurlarınızdayız sevgili dinleyenler. Bir saat boyunca yine en güzel eserlerle sesleneceğiz size. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, her gece olduğu gibi size TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum yine. Bu gece Yegah ve Uşak makamında eserler sunacağız size. Yegah makamındaki ikinci eser Bimenşe'nin bir bestesi. Güftesini Şerafettin Özdemir'in yazdığı bu eseri Ahat Uruk'un yorumundan dinliyoruz. Ne gülün rengini sevdim, ne de bülbül sesini. Çünkü sevdim yüzünün rengini, billur sesini.

Kesriyeli Sıtkı Bey'in güftesini yazdığı İsmail Hakkı Nebioğlu'nun Yegah makamındaki bestesi var sırada. Özdal Orhon'dan dinliyoruz. Doldur ey sakî, bu cem bezminde bir gün mey biter. Boş kalır fani kadehler, tel susar, hey hey biter. Dem geçer, devran döner, hicran biter, her şey biter. Boş kalır fani kadehler, tel susar, hey hey biter.

Hüseyin Rifat Işıl'ın güftesini yazdığı Şerif İçli'nin yegah bestesi var sırada. Ayşe Taş'tan dinliyoruz. Sandım ki o gözler bakıyor vadile, boşmuş. Boşmuş o gülüşler, o eda, bu çile boşmuş. Beyhudeymiş bunca ümit, bunca tehassür. Boşmuş o gülüşler, o eda, bu çile boşmuş.

Güftesi ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait Yegah şarkıyı Erol Armutlu'nun yorumundan dinliyoruz. Mevsim güzel, mehtap güzel, mey güzel, beste güzel, tambur güzel, ney güzel. Nazı bırak, handeler saç, ey güzel, beste güzel, tambur güzel, ney güzel.

Sıradaki yegah eser Dellalzade'nin bir bestesi. Aytaç Ergen'den dinliyoruz. Ben olurum sana bülbül efendim, ruhun üzre perçemin sümbül efendim.

Sırada yine Dellalzade'nin bestesi olan yine Yegah makamında bir eser var. Bu kez Recep Birgit'ten dinliyoruz. A benim gözüm nuru cilveli yârim, hayli demdir efendim, ben seni ararım.

Yıldızlar Altında Beraberliğimiz Uşak makamında eserlerle sürüyor. Bu makamdaki ilk eser Hanende Karabet'in bir bestesi, Burcu Göktürk'ten dinliyoruz. Kaldı ateşler içinde yine sevdalı serim, nereden gördü seni kahrolası didelerim?

Güftesini Mustafa Nafiz Irmak'ın yazdığı, Şerif İçli'nin Uşak şarkısını Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz. Hala acıyor gözlerinin yaktığı yerler. İncitme, garibim, beni bir sözle sevindir. Aşkın bana rüyasını gösterdi o gözler. Ağlatma yazık, gözlerimin hüznünü dindir.

Güftesini Nahit Hilmi Özeren'in yazdığı Necla Özmen'in Uşak şarkısını bestekarın kendi yorumundan Necla Özmen'den dinliyoruz. Ne emel kaldı gönülde ne de aşkın sesi var. Yaşıyor şimdi hayalimde hazin hatıralar.

Lemmy Atlı'nın Uşak makamındaki şarkısını Selma Sağbaş'tan dinliyoruz. Neler çektim neler canan elinden, tebah oldum yeter hicran elinden, nihayetsiz melali hicre düştüm, figan eyler gönül her an elinden.

Enderuni Ali Bey'in Uşak şarkısını Mülkiye Toper'in yorumundan dinliyoruz. Aşkın ile bülbül gibi artmaktadır ahım, kaydet beni de defteri uşaka amahım. Affeyle eğer şuhi cihan varsa günahım, kaydet beni de defteri uşaka amahım.

Kemal Şakir Yakar'ın güftesini yazdığı Osman Nihat Akın'ın Uşak şarkısını Serdar Kaşıkçılar'dan dinliyoruz. Bir güneş bahtıma bir gün doğacaktır sanırım. Kara bahtım o gün aydınlanacaktır sanırım.

Şükrü Tunar'ın Uşak şarkısıyla devam ediyoruz programımıza. Alper Ayorak'tan dinliyoruz eseri. Güfte Ahmet Kaçar'a ait. Anar ömrünce gönül giden sevgilileri. Bilmez biçare kalpler. Giden dönmez ki geri.

Kıymetli dinleyenlerimiz, bu gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna ulaştık. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyosu'ndan seslenebilmeyi umuyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son eser İsmail Hakkı Koçar'ın güftesini yazdığı Bilge Özge'nin Uşak şarkısı. Ayşegül Durukan'dan dinliyoruz. Sana gönül borcum var, ödemek kolay değil. Zaman gelip geçiyor, dur demek kolay değil. Şu yalancı dünyaya yeniden gelebilsem, seni bir ömür değil, bin ömür sevebilsem. Hoşçakalınız.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: CRC Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Güzel İzmir'den gerçekleştirdiğimiz Akustik Name canlı yayınımızla sizleri selamlıyoruz. Bugün bizlere her hafta olduğu gibi kemanda Onur Soysal, kanunda Ali Emre Arslan, bas gitarda Olgun Kılıç, klasik gitarda Çağrı Gözeten, piyanoda Caner Aral ve ritim sazda Onurcan Kaya eşlik edecek. Akustik Name'yi siz kıymetli dinleyenlerimiz için Alparslan Kara İbrahimoğlu hazırladı. Tonmeisterimiz Yusuf Günday, mikrofon başında ben Dilek Özkan Emiroğlu ve Emrah Yiğit. Saatleriniz 19'u gösterene kadar şahane şarkılar ve türkülerle sizlerle birlikte olacağız efendim. Emrahçığım nasılsın?
1: Teşekkür ederim Dilekciğim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok güzel bir şarkıyla programımızı başlattık.
1: Evet.
0: Hicaz makamında güftesi Hikmet Münirebcioğlu, bestesi Kerem Güney'e ait bir şarkıyla. Bir kere sevdim diye bin pişman etme beni dedik efendim. Güzel bir repertuvar hazırladık her hafta,
1: evet,
0: olduğu gibi. Şimdi ben bir şarkı seslendireceğim Kürdi makamında. Bestesi ve güftesi Zekai Tuncay'a ait ve diyeceğiz ki efendim. Onun olmaya hakkım yok, sevda yolum taşla dolu. Onsuz olmaya vaktim yok, yok mu bunun orta yolu Tanrım?

0: Teşekkürler arkadaşlar. Ne güzel şarkılar değil mi Emrah'cığım?
1: Evet, kesinlikle. Buradan yüreğine sağlık dilekçim.
0: Teşekkürler. Zekai Tuncay'a da selamlar,
1: selamımızı
0: sevgiler.
1: Buradan gönderelim.
0: Çok güzel besteleri var. Bugün bir şey ilgimi çekti. Sen de ben de bir güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait iki şarkı seslendireceğiz. Şimdi Ben seslendireceğim. Dinleyenlerimizin de çok sevdiği, hep kulağımızda olan bir aşk şarkısı. Diyeceğiz ki efendim, bir gün gelir de unuturmuş insan, en sevdiği hatıraları bile beni unutma diyeceğiz.

Teşekkürler arkadaşlar. Ne güzel sözler, evet. Ne güzel şarkılar. Şimdi sen Nihavend makamında bir şarkı seslendireceksin dinleyenlerimiz için. Bestesi Avni Anıl, güftesi az önce de söylediğimiz gibi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait ve diyecek ki Emrah Yiğit. Bir kere bakanlar unutur derdi günahı.

0: Çok teşekkürler. Ağzına yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim Dilekciğim.
0: Ne güzel seslendirdin. Ne güzel bir şarkı. Şimdi yine öyle bir şarkı var efendim. Bir Emin Ongan bestesi. Ve diyecek ki sanatçımız Emrah Yiğit. Sen benim gönlümde açan son güldün. Hasretindir yanan içimde şimdi.

0: TRT Name.
1: İzmir'den gerçekleştirdiğimiz Akustik Name canlı yayınımız devam ediyor efendim. Emrahçığım, ağzına yüreğine sağlık.
2: Teşekkür ederim Dilekçiğim, sağ olasın.
1: Böyle duygulandırdın bizi.
2: Evet, birazcık duygulanalım dedik.
1: Arda arda böyle romantik şarkılar icra ettik.
2: Evet.
1: Şimdi de her hafta olduğu gibi yine bu muhteşem orkestra, saz sanatçısı arkadaşlarım çok güzel bir icrada bulunacaklar. Acem Aşıran, saz semai, bestesi Hüseyin Soysal'a ait. Hüseyin Soysal efendim, keman sanatçımız Onur Soysal'ın da amcasıdır. Ayrı bir gurur değil mi? O zaman keyifle dinliyoruz bu güzel saz semaini.

0: Çok teşekkürler. Alkışların en büyüğü saz sanatçısı arkadaşlarımızla, değil mi Emrah'cığım?
1: Evet, yine her zamanki gibi muhteşemler.
0: Şahaneydi. Şimdi sen bize türkü formunda bir beste okuyacaksın. Aslında türkü de oldu yani. Dillerimizde evet. Pelesenk oldu. Şu dağlarda kar olsaydım, bir asi rüzgar olsaydım.

0: Çok teşekkürler. Gözlerimiz dolu dolu.
1: Benim de biraz öyle oldu. Çok duygulandık.
0: Nefesine, yüreğine
1: güzel
0: sağlık. Çok
1: türkü.
0: Güzel seslendirdin. O zaman biraz böyle bir hareket olsun efendim. Azeri ezgilerine gidelim. Kars Iğdır
1: evet.
0: yöresine gidelim. Ve diyelim ki Emrah Yiğit seslendirecek ama ben böyle ona böyle ufak bir sürprizimiz olacak.
1: Tamam.
0: Değil mi o şarkıda? Bahçelerde barım var, bir heyva bir narım var diyecek.

0: TRT Name.
1: Akustik Name canlı yayınımız İzmir'den devam ediyor efendim. Emrah'cığım ağzına yüreğine sağlık.
2: Teşekkür ederim Dilek'cim.
1: Böyle duygulu duygulu şarkılar sonrasında güzel bir Azeri ezgisi.
2: Evet, buradan da canlı Azerbaycan'a selam olsun.
1: Ne güzel oldu.
2: Evet.
1: Şimdi ben de yine dinleyenlerimizin çok sevdiği Acem Kürdi'yi bir şarkı seslendireceğim. Bestesi Necdet Tokatlıoğlu, güftesi Ali Tekin Türe'ye ait ve diyeceğiz ki efendim. Ne sen beni gördün ne de ben seni. O büyük

0: Teşekkürler arkadaşlar. Biraz Gülüşün. Nostalji.
1: Evet, Yeşilçam. Gönlünü yüreğine sağlık.
0: Sağ ol Emrahcığım. Saatlerimize bakıyorum. 18.56'yı gösteriyor saatimiz. Yine bir akustik namenin efendim sonuna gelmişiz. Biz süremiz nasıl geçti anlamadık. Umarım radyoları başında bizi dinleyen dinleyenlerimiz de bizimle aynı duyguları paylaşıyorlardır. Bugün bizlere yine her hafta olduğu gibi kemanda Onur Soysal, kanunda Ali Emre Arslan, bas gitarda Olgun Kılıç, klasik gitarda Çağrı Gözeten, piyanoda Caner Aral ve ritim sazda Onurcan Kaya eşlik etti. Akustik nameyi sizler için Alpaslan Kara İbrahimoğlu hazırladı. Tonmeisterimiz Yusuf Günday. Mikrofon başında ben Dilek Özkan Emiroğlu ve Emrah Yiğit. Haftaya aynı gün ve saatte sizlerle buluşmayı diliyoruz ve şahane bir şarkıyla, bir rast şarkıyla akustik nameyi bitiriyoruz. Hoşçakalın.

geçmiş zaman olur ki. Zengin makamlar, eşsiz nameler ve anlamlı dizelerle musiki severlerin ortak duygularda buluştuğu program Geçmiş Zaman Olur Ki ile huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Radyolarınızın başına hoş geldiniz değerli dinleyenler. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından sizleri sevgiyle selamlıyoruz. Bugün de teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e geçmişten günümüze harika bir yolculuğa çıkaracağız sizleri. Programımızın ilk eseri Hüzzam makamında bir Marco Çolakoğlu bestesi, Güfte Mustafa Nafiz Irmak imzalı ve nostaljik bir kayıtla sizlere merhaba diyoruz. Muazzez Abacı'nın sesinden dinliyoruz bu özel eseri. Akşam dönüşü geçtim o esrarlı bağından, bir gül koparıp kalbime taktım yanağından. Hicranı teselli diye içtim dudağından, bir gül koparıp kalbime taktım yanağından.

Yusuf Dalgese'nin sevilen Hüzzam şarkısını Seçil Heper icazıyla dinledik. Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün. Gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün. Nostaljik paylaşımlarımız Geçmiş Zaman Olur Ki programında devam ediyor sevgili dostlarımız. Hüzzam makamındaki bir Kasım İnal Tekin bestesini şimdi Behiye Aksoy'dan dinleyeceğiz. Bu sevilen şarkı 1970'lerin ortalarında dinleyicilerin beğenisine sunulmuştu ve Behiye Aksoy da plağı seslendirmişti. Her gece yollarda gözledim seni, inan ki gönülden özledim seni.

Sevilen Hüzzam Türkü'yü Kemal Cönel'den dinledik. Yine Hüzzam makamında bir şarkıya kulak vereceğiz. İstanbul Radyosu'nun değerli sesi Serap Kuzey bizlerle birlikte olacak. Sanatçı Teoman Alpay'ın güftesi Özcan Balın'a ait şarkısını seslendirecek. Bu gece son gecemiz, acı günler yakında, bir ömür böyle geçti, olamadık farkında.

Nesin Sipahi'nin sesi ve unutulmaz yorumuyla yine geçmişe uzandık. Adeta Yeşilçam yıllarını yaşadık. Aşk bu mu, sevda bu mu, hayat bu mu diye sordu sanatçı. Amir Ateş'in güftesi İlhan Behlül Pektaş'a ait Segah şarkısını seslendirdi. Programımıza bir Osman Nihat Akın bestesiyle devam edeceğiz şimdi de. Hüzzam Eser'in güftesi Necdet Atılgan'a ait ve kıymetli sanatçı Tülay Canik icrasıyla dinliyoruz. Bilmem bu gönüle ben nasıl yaşayacağım. O daha genç yaşında, benimse geçti çağım.

Gözlerindeki deniz olmayınca yanımda, yerle gök derya olsa yüreğim çölden farksız. Boğulurken düşümde sensiz rüyalarımda,

kadar ki sanki hala yüzümde. Ekmeğim aşım gibi gecemde, gündüzümde. Cehennem bahtım olsun yalan varsa sözümde. Ellerini tutmadan ölmek bile imkansız. Sevgili TRT Name dostlarımız, Güne Bir Şiir Bırak köşesinde bugün yine çok sevgili teknik yönetmenlerimizden Nihat Tuna'nın bir eseriyle sizlere seslenmek istedik. Bu güzel dizeleri yakın bir tarihte inşallah şarkı olarak da dinleyeceksiniz. Sevgili Nihat Tuna'ya da teşekkürlerimizi sunuyoruz bu anlamlı dizeleri bizlerle paylaştığı için. Ve şarkılarla yolculuğumuza devam ediyoruz. Geçmişten bugüne nostaljik nameleri sizlere sunuyoruz. Zeki Müren'in sesine kulak vereceğiz. Abdullah Yüce'den dinlemeye aşina olduğumuz bir Abdullah Yüce bestesi. Hüsam makamındaki eserin güftesi Hasan Bayri'ye ait. Bu ne sevgi ah, bu ne ızdırap.

Hüsam makamının yakıcı nameleri gönüllere şifa sunmaya devam ediyor. Bir İrfan Özbakır bestesine kulak vereceğiz şimdi. Yine 80'li yılların sonlarına uzanıyoruz. Güftesi Şeyda Temuçin'e ait eseri Ayşe Tunalı'dan dinliyoruz. Yazık oldu bu aşka.

Aşk bağından çiçek verirsin diye, yollarına baktım gelirsin diye. Alaaddin Şensoy'un sözleri Salih Korkmaz tarafından kaleme alınan Hüzzam şarkısında Yaşar Özel bizlerle birlikteydi. Programımızın bu bölümüne Uşak makamında şarkılarla devam edeceğiz. Aşkın namelerini bu güzel şarkılarda hissedeceğiz. Selahattin Altınbaş'ın güftesi Özdemir Kiper'e ait şarkısını dinliyoruz ilk olarak ve 80'li yıllara uzanıyoruz. Metin Milli bizlerle. Kumruları dinledim, susu verdiler. Rüzgarları bekledim, sensiz estiler. Seherleri özledim, hiç gelmediler. İzlerini nerede bulurum senin?

Ankara Radyosu sanatçılarından Belgin Gök, Tatyos Efendi'nin Gürtesi Ahmet Rasim Bey'e ait Uşak şarkısıyla bize seslendi. Bu akşam gün batarken gel, sakın geç kalma, erken gel. Efendim, Uşak makamının o güzel namelerinde şimdi Safiye Ayla'nın bestelemiş olduğu, sözleri Ramazan Gökalp Arkın'a ait şarkıyı dinleyeceğiz. Bu çok sevilen eseri Nilgün Abışka Osma yorumuyla sunuyoruz sizlere. Seninle doğan güldür bu gönül, ah bu gönül şarkıları. Dilimdeki bülbüldür bu gönül, ah bu gönül şarkıları.

sözü konuk ettik. Sanatçı Yalçın Tura'nın Hüseyin eseriyle bizlere seslendi. Yine hareketli, kıpır kıpır bir şarkıya kulak verdik. Değerli dostlarımız, bu şarkının ardından yine İstanbul Radyosu sanatçılarından sevgili Seda Gökkadar'ı ağırlayacağız. Sanatçı uşak bir potpourri ile bizlere sesleniyor.

Keratinamenin kıymetli dinleyenleri, geçmiş zaman olur ki programındaki birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Aşıklar makamının o güzel namelerinde şimdi Hülya Sözer bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 1991 yılında yayınlanan albümünde yer vermiş olduğu Selçuk Tekay'ın güftesi Sami Derin Tuna'ya ait o unutulmaz eserini dinliyoruz. Baharı beklerken ömrüm kış oldu. Gözümde her zaman biraz yaş oldu. En güzel duygular bana düş oldu. Yorgunum dostlarım, yorgunum artık. Vefasız yıllara dargınım artık.

Şükrü Tunar'ın sözleri Ahmet Kaçar tarafından kaleme alınan Uşak eserini Melahat Gülses'ten dinledik. Şimdi bayati bir şarkıya kulak vereceğiz kıymetli dinleyicilerimiz. Metin Everest'in güftesi Yalçın Benlican'a ait şarkısını Sühal Eğilmez'den dinleyeceğiz. Acı sözler dilimizde, sevgi solmuş içimizde. Sen haklısın, ben de öyle. Ayrılığın suçu kimde?

Kalbim sana petektir, sen de onun balı ol. Sevdanın en naif dile getirildiği eserlerden bir tanesine kulak verdik. Saadettin Kaynağ'ın güftesi Reşat Özperinci'ye ait şarkısını Firdevs Tezcanlı'dan dinledik. Evet, 90'lı yıllara sesiyle, şarkılarıyla damga vurdu.

Mehmet Bitmez'e, güftesi Mustafa Güler'e ait Bayati şarkıyı seslendirecek. Mevsimlerden ilkbaharken, gönüllere aşk dolarken, sevenler hep eş ararken, neden benden kaçıverdin?

Takvimler 1990 yılını gösterdiğinde Yıldırım Bekçi Düşündüğün Biri Var albümüyle dinleyenlerine seslendi. İşte o albümde seslendirmiş olduğu bir Yusuf Nalkesen şarkısını sizlerle paylaştık. Uşak makamındaki eserin güftesi Halit Çelikoğlu'na aitti. Alaaddin Yavaşça'nın çok sevilen bir şarkısını Seçil Heper'den dinleyeceğiz. Faruk Nafiz Çamlıbel'in o güzel dizeleriyle taçlanmış bir eser. Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok. Bir yer ki sevenler, sevilenlerden eser yok.

Yine bir Yusuf Nakesen şarkısı dinledik. Hicaz eseri Tuncay Eraslan ve Serap Kuzey beraberce seslendirdiler. Hicaz şarkılar kalplere şifa sunmaya devam ediyor. Muzaffer İlkar'ın güftesi Mehmet Erbulan'a ait şarkısında şimdi değerli sanatçı Nesin Sipahi bizlerle. Madem ki gidiyorsun bırakıp burada beni, bir daha seyredeyim ne olur dur da seni.

Sana bir buğse vermedim diye nasıl kızarsın? İstemedin ki. Beni sevdiğini nereden bilirim? Bir kere olsun söylemedin ki. Sevgi bir arzu, dalında çiçek. Ne vardı öyle bakıp geçecek? Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş, gir demedin ki.

Yaşar Özel'in ilk olarak 70'li yıllarda bir 45'lik olarak piyasaya sunulan şarkısı 2000'li yıllarda yeniden düzenlenerek dinleyicileriyle buluşturulmuştu. Saadettin Öktenay'ın Hicaz eserinin güftesi Hikmet Münir Evcioğlu'na aitti. Sana bir buse vermedim diye nasıl kızarsın istemedin ki dedi sanatçımız. Ve bu güzel şarkıyla yavaş yavaş programımızın da sonlarına yaklaşıyoruz kıymetli dostlarımız. Hicaz makamında bir şarkıya daha kulak vereceğiz. Selahattin İnal'ın sözleri Ali Orhan Arıkan tarafından kaleme alınan eserini Ayşe Taş'tan dinleyeceğiz. Yüreğimde ince sızı, sen ol bahtımın yıldızı.

Değerli dostlarımız Yüksel Uzel bizlerle birlikteydi. 90'lı yıllara unutulmaz şarkılarıyla damga vurmuş bir sanatçı Selahattin İçli'nin Hicaz eserini seslendirdi. Şarkıların birleştirici gücü bugün de bizi TRT Name frekansında buluşturdu. Yurdumuzun dört bir yanından ve internet aracılığıyla tüm dünyadan yanı başımızda olup varlığını hissettiren gönül dostlarımıza bir kez daha selam olsun diyoruz ve her birinize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz yarın da TRT Name frekansında Geçmiş Zaman Olur Ki programında ortak duygularda buluşmaya devam edeceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e bugünü huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Zekai Tunca'dan dinleyeceğimiz anonim Hicaz bir türküyle baş başa bırakıyoruz. Mutlu günler.